Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime.

Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi.
Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid, öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semi, ya Semi,
Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni.
sözüm kimseye geçmez. Kuvvetin kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi
التاهرة لك. يا أول يا أول، senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin, benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle, dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Müteal, ya Müteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin.
ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in, İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni.
0: Ya Nafi, ya Nafi.
1: Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni. Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
2: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
1: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
2: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
1: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
2: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
1: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
2: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
1: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her da

Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, acizimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlayıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Kur'an yolunu tutanlar.

rahmet olmuş o ümmet. Elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır. Elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

0: biz haktır, yüzümüz aktır, gönlümüz paktır.
1: Elhamdülillah.
0: Seherde uyan.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Irak ve Türkiye Kalkınma Yol Projesi'nin uygulanmasına ilişkin anlaşmanın nihai taslağını tamamladı. Başbakanın mali danışmanı Musur Muhammed Salih, Zeyd'in yakında Fransa ve Almanya'ya yapacağı ziyaretin Irak'ın Avrupa ile yatırım ortaklığına yönelmenin yansıttığını belirtti. Haberleşme Bakanı Mustafa Sand, Katarlı Oreddo şirketi ile denizaltı kablosu anlaşması gelecek ay Doha'da imzalanacak dedi. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Tikrit Belediyesi Yatırım Dairesi Müdürünü yatırım işlemlerini pazarladı ve yasaya aykırı şekilde arsa tahsis ettiği gerekçesiyle yakaladı. Terörle Mücadele Birimi Çay Vadisi bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda DAEŞ'in iki mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. Askeri istihbarat Bağdat'ta uyuşturucu ticareti ve pazarlaması yapan 13 kişiyi yakaladı. İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı konusunda Irak ve Körfez'e kıyısı bulunan ülkelerin katılımıyla gelecek pazartesi Umman'da toplantı düzenleyeceğiz açıklamasında bulundu. Uluslararası Enerji Ajansı, 2026'da küresel petrol arzındaki açığın daha da derinleşmesini bekliyoruz açıklamasında bulundu. Brent petrolün varil fiyatı küresel piyasalarda 106 dolara yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve İran'a yaptırım baskısı uygulamaya başlayan ülkeler kendileri de sanayide düşüş ve bütçe açığıyla karşı karşıya kaldı açıklamasında bulundu. Yemen hükümeti güçleri hava savunmamız Cev vilayet

0: Evet sevgili dostlar. Nedir, ne değildir? Öylesine zorlu, öylesine bir çaba ve güç mahsulüdür ki bu yapıt. Sanat içinde devrim, kültür içinde evrim ilkeleriyle doğmuştur. Bu denli içe dönük, kısıtlı yaşam sürecimiz içinde kültürel sanat anlayışımızın bir yapıtıdır bu. Gerçek yargı organı olduğuna inandığımız halkımıza bizleriz ki, sizler için hazırladığımız bu yepyeni albümü gelin beraberce izleyelim. Nedir?
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: menem.
1: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Sarhoş oldum gamzelim, naz eyleme güzelim. İnsaf eyle nur zalim, bir hoş oldum sarhoş oldum gamzelim.

0: sarhoşum gamzelim, naz eyleme güzelim. İsafirem olsalim, bir hoş oldum sarhoş oldum gamzelim, naz eyleme güzelim.
1: Sihirli Frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi, Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

0: gözümde kara yandırdın beni nara.
1: Efendim günaydın Türkmen FM dinleyicileri, Türkmen FM'den 90.1 frekansından yepyeni bir Merve ile Günaydın programı başlıyor.

Efendim yeni bir haftaya esprili başlayalım dedim ya, beğendiniz mi? Çok güzel ama, kabul edelim. Necasit efendim, inşallah iyisiniz. Yepyeni bir hafta, yepyeni bir gün. Saatlerimiz 9.02'yi gösteriyor. Tarihlerimiz ise 12.09.2026'yı gösteriyor. Ben Merve Kala'yı günü başlatmış bulunuyorum. Bugün türküler, maniler hazreti. Uzakta durma, gel ay sevgilim, boynunu vurma, ay saçı vurma, uzakta durma, gel ay sevgilim. Böyle çok tatlı şarkılar hazırladım. Bir haftaya şöyle güzel başlayalım, enerji dolu başlayalım. Bugün dolu dolu bir programım var. Bugün A'dan Z'ye her şeyi konuşacağız. Örf adetlerimizden bahsedeceğiz, burçlar var, telefon bağlantımız var, değerli bir şairimiz, değerli bir edebiyatçımız bizlerle birlikte olacak. Sonra son çıkan bu telefonlarla ilgili bir uzmanımıza telefon edeceğiz, bir arkadaşımızdan bilgiler alacağız. Ama şöyle bir günaydın diyelim, günü başlatalım.

bugünün sorusu var. Birazdan hepsini paylaşmaya başlayacağım. Bu arada ben Facebook'tan takip etmek istiyorum diyorsanız bugün programım görüntülü. Facebook üzerinden sizleri görmek, dinlemek, mesajlarınızı okumak istiyorum daha doğrusu. Görmek, dinlemek dedim. Aa, bugün galiba çok bağlantım olacak. Sesinizi duymak istiyorum. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla da bizlere ulaşabilirsiniz.

Ay saçı burma, uzakta durma. Güzel bir Azeri maniyle programımızı, günümüzü başlattık efendim. Böyle çok güzel, hareketli şarkılar hazırladım bugün. Haftayı güzel başlayacağız. Enerjimiz güzel, yerinde. E tabii ki neredeyiz? 90.1 frekansındayız. O deniz kenarında, o ağacına... Evinizden, sizin evinizden sizlere sesleniyoruz. Dolaşıyorsun sen şimdi yine. Hadi bugün mesajlarınızla beni yalnız bırakmayın. Aynı yerlerde... İlk mesajımız gelmiş kimden? Artık ne... Ali Köprülü'den. Herkese günaydın, hayırlı günler Türkmenler demiş. Böyle şey yoksa rüya... Hoş geldin Mumin, ortada yok, bilmiyorum neredesin Mumin. Her gün yazıyordun, dünya... kesinlikle fırsatın olmuyordur. Sen her gün böyle yazıyordun, günaydın. Ben senin yerine söyleyeyim, günaydın Mumin. Olmaz böyle şey. Bugün yine her tarzdan türkülerim, şarkılarım var. Duygusal ararsanız var. Sizi geçmişe götürecek var. Hareketli var. Yüzümüzde tebessüm oluşturacak var. Var da var. Bugün yine bomba gibiyiz. Bugün programım ortalama 2 saat olacak. 2 saat güne benimle başlamaya hazırsanız buyurun efendim, bekliyorum.

Geylan, Burhan, merhabalar, hayırlı sabahlar demiş. Hoş geldiniz efendim. Yasin Güvercin, günaydın güzel insan. Gözlerinizin, kalbinizin güzelliği. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geylan Bey, siz nasılsınız? Yasin Bey, siz nasılsınız? Umarım güzel bir güne merhaba demişsinizdir efendim. Sana bu şarkıyı... Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sen de istediğine söyle, bitti esaretim hey. Olmaz böyle şey. Şimdi hareketli başladık ama bugün size bir kıyam var. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi İstanbul'u hepimiz azdan çoktan çok severiz değil mi? Sevdiğimiz bir şehirdir. Yani tatil için tercih ettiğimiz şehirler arasındadır. Şimdi orada özellikle de hani bir vapur sesi vardır, martı sesi vardır, ambiyansı başkadır. Ben de bugün bir şarkı hazırladım. Böyle çok doğal bir kayıt alınmış. Bakalım beğenecek misiniz?

0: aramıza kimse gelip girmesin. Ayırmasın Mevlam bizi.
1: Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca.
0: Ne güzel bir şey söylüyor. Diyor ki korkum kendimden değil kaderimdendir. Aslında kaderin daha önde olduğunu bize hatırlatıyor. Çok güzel kelimeler var eskiden ya. Hiç dikkat etmiyorduk. Büyüyünce mi dikkat etmeye başladık? Ne oldu? Geylan Bey demiş ki sağ olun, teşekkür ederim. Siz de iyiyseniz biz de iyiyiz. Efendim bu güzel mesajı gördükten sonra çok iyi oldum. Bu arada Geylan ismi Erbil Türkmenleri arasında çok yaygın bir isimdi. Ve kıymetli bir arkadaşım vardı. Onu hatırlamama da vesile oldunuz. İyi ki geldiniz. İyi ki bu güzel mesajı yazdınız.

Şimdi Mustafa Sandal'ın yıllardır dinlediğimiz Pazara Kadar Değil Mezara Kadar şarkısını eğer bir Karadenizli söyleseydi nasıl söylerdi? Kemençeyle hem de. Alın size ekin uzunlar demiş, hazır. Selamun aleyküm, nasılsın? Umarım iyisindir. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı rica ediyorum. Bu şarkı aileme ve sevgili Gülşen Avcı'ya hediye ediyorum. Ve özellikle de sizlere, radyo çalışanlarına ve tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Hepinize selamlar ve başarılar. Gözüm başım üzerine Yıldız, hoş geldin. Nasılsın öncelikle? İnşallah iyisin. Yıldız, ben İbrahim Tatlıses'in bir manisini hazır etmişim. Bugün bir örf adetimiz var. Eskiden indiye gelen. Ondan ötürü bir mani hazır etmişim İbrahim Tatlıses'ten. Eğer beklirse onu vereceğim. Listemde o var. Ya da bir ayrı mani iste gözüm başım üzerine mesafçı varım.

0: Yasin, güvercin kardeşim sen nereden yazmıştın? Geylen kardeşim sen de yazdığın yeri yazarsan mutlu olurum. Efendim ben telefon etmek istiyorum. Facebook'tan sizi izlerim ama yine de telefon etmek istiyorum. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize telefon edebilirsiniz. Ayrılmak yok en son günde. Tarih bizi yazana kadar. Tarih bizi yazana kadar.
1: Tekrar beraber.
0: Evet ama nasıl bakın konserden bir alıntı yaptım size için. Mezara kadar gelirim senle fizana kadar ayrılmak yok en son gün bile
1: tarih seni yazana kadar.
0: Evet efendim, bu saygı konserinde söylemiştim. Ekin Uzunları efendim çok severiz böyle hani özellikle nasıl desem hareketli Karadeniz şarkılarıyla. Ama bu sefer bir değişiklik yaptı. Çok güzeldi. Sosyal medyada da çok viral. Umarım beğendiniz.

0: olmuşum.
1: Bugün Haziran ders havuz horiyet yeşidim, şiir yeşidim. Hatta özüm de yazdım sizler için ders havuz. Bugün bir misafirim var, çok kıymetlidir. Saat 9.30'da kendisine bağlanacağım. Sohbet, muhabbet edeceğiz. Şiire, horyata biraz bela nasıl derler? Biz gözümüz doymuyor bu anlamda. Gerçekten çok seviyoruz. O yüzden bugün daha fazlasını dinlemek amacıyla bir güzel bağlantımız olacak. Sana olan bu Yasin Bey diyor ki ben İstanbulluyum ama şu an Kerkük'te yaşıyorum. Hoş geldiniz o zaman. İstanbul'dan Kerkük'e geldiyseniz bence hiç zorluk çekmezsiniz. Şu anlamda zorluk çekmezsiniz bana göre. İki tarafta kalabalık ve işlevli ama oradaki mesela orada bizim kadar böyle Kerkük'teki sıcaklık kadar, samimiyet kadar İstanbul'da bulamazsınız bence arkadaş ortamlarınız hariç. Ama Kerkük'e geldiğinizde bir kere dünyanın neresinden gelirseniz gelin o sıcaklığı, o samimiyeti, o aileyle olan ilişkileri tekrar böyle yıllar sonra hatırladığınızda vazgeçilmez oluyor. Gerçekten çok güzel bir duygu. Aynısını çünkü ben de yaşadım. Yasin Bey diyor ki 22 sene oldu. O zaman yurda hoş geldiniz. Hoş döndünüz. İyi ki döndünüz efendim. Çöllerde.

abla rica etsem adını yazarken unuttum. Bu şarkının sözleri böyle bir gün mutlaka öleceğim türkülerle gömün beni. Size veda edeceğim çalarsan çok teşekkür ederim. Armağan olsun radyo evine emeği geçen herkese, özellikle sana ve değerli eşime. Karım da karım yazmış. Abla şarkıyı değiştirebilir miyim? Değiştirebiliyorsam Bülent Ersoy'dan Biz Ayrılamayız. Olur, olur. Ama önce şöyle bir konularımıza göz atalım mı, tamam? Hemen vereceğim, hiç merak etme. Hepsini bir bir hazır edeceğim. Emredersiz başım, gözüm üzerine.

Ben senden vazgeçmem. Bu güzel şarkıyı Sibel Can şu anda 90.1 frekansında sizler için söylüyor efendim. Yoluna köleyim, sözümden hiç çıkmam. Hava durumuna şöyle bir göz atalım. Başkent Bağdat güneşli bir güne merhaba demiş. Gün boyu güneşli bir hava bekliyor Bağdat'ı. Sıcaklık şu anda 36 derece. İlerleyen saatlerde 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Tüm gün güneşli bir havada Kerkük bekliyor efendim. Şu anda 34 derece. İlerleyen saatlerde 39 dereceye kadar yükselecek. Diğer taraftan Musul güneşli ve bütün gün güneşli bir hava hakim olacak Musul'da. Şu anda 32 derece. İlerleyen saatlerde 38 derece. Telafer ise şu anda 32 derece, gün boyu güneşli bir hava bekliyor ve 37 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Erbil'e geçelim. Erbil güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda 33 derece. Gün boyu güneşli bir hava yine Erbil'i bekliyor ve sıcaklık seviyesi 38 dereceye kadar yükselecekmiş. Son olarak da Selahattin Vilayet güneşli bir güne merhaba demiş. 36 dereceyle günü başlatmış. Güneşli bir gün hakim olacak Selahattin'e ve sıcaklık derecesi 41'e kadar yükselecek. Güzel gözlüm, şeker dilim, bana doğru. Evet, şimdi hava durumundan sonra bağlantımızı almadan önce biliyorsunuz her programda günün sorusu köşemiz var. Şimdi ben size bir soru sormak isterim. Arabaya bindiğimiz, ister öz araba havuzu olsun, ister bir taksi, bir taşıma aracı, minibüs, radyoda bir şarkı çaldı, tesadüf eseri. Ama öyle bir şarkı ki nerede duysanız sizi başka yere götürür. Yani o duygusallığı size verir. Dalarsınız, gidersiniz, yüzünüz güler. Hangi şarkı bu sizin için? Günün sorusu bu. Geylan Bey demiş ki bir şarkı istiyorum. En güzel karım, en güzele armağan ediyorum. Eşine armağan ediyor. Buyurun lütfen, hangi şarkı istediğinizi yazın lütfen. Sabahın köründe birden iç çektim. Bugünkü soruyu tekrar edeyim efendim. Bugün dedim ki arabaya bindiniz, eğer kendi arabanız, taksi, toplu taşıma, herhangi bir araca bindiniz. Bir şarkı tesadüf eseri çalmaya başladı. Bu hangi şarkı olur ki sizi çok mutlu eder, duygulandırır, dalmauza sebep olur? Evet, istediğiniz şarkıyı yazın. Aileme ve eşime armağan ediyorum demiş. Hay hay. Ali, senin de isteğini hazırladım ve rica merak etme.

Benim gönlüme göre olsun. Oo, Yasin Bey ne yaptınız? Olur, olur. Bu arada gelen bey, men tesadüf eseri. Güzel bir mani hazır etmiştim. Gülüm Güller Bağı'ndan. Madem benden de eşi yüzü armağan olsun, uygun görürseniz.

Her zarından. Allah ne güzel manidir ya. Bir tane daha gelsin. Şimdi bir İsmail YK isteği var. Bir dakika Yıldız mesajı var. İndi bahıra. Rica ederim Geylan Bey. Eşinize de selamlarımı iletin lütfen. Yasin Bey sizin için de hazırladım ama o moda girebilir miyim şu anda bilmiyorum.

Evet, Facebook üzerinden canlı yayındayız efendim. Yayınımıza bekliyoruz. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla da bize ulaşabilirsiniz.

Güzel manilerimizle programımız efendim devam ediri. Sevgili eşim de günaydın sultanım yazmıştı, günaydınlar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Zaafımsın şarkısı tamam.

Bir arkadaşımız bizlere Kerkük'ten galiba günaydınlar ne yazmış? Sabahül khair Elward böyle bir şey yazıp günaydınlar güller, böcekler, çiçekler hepimize. Arapça okuyamıyorum. Sürçülisan edersem affola. Yıldız'ın mesajını okuyayım. İkinci bir mesaj atmıştı bana. Ha, Yıldız'ın telefonundan galiba evdeki biri atmış. Diyor ki herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben İbo.

Bir şarkı istemiş. Bu şarkıyı anneme, Cihan'a, babama, Yasir'e, kız kardeşim Yıldız'a, bebeğime, Gülşen'e, dedeme, Muzaffer'e, özellikle de sizlere, radyoda çalışanlara ve tüm dinleyicilere ithaf ediyorum. Hepinize selamlar, saygılar demiş. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben bu arada Arapça okuyamadığım için çeviriye atıyorum. Hani nasıl anlaşılabilirim ama çeviriyle yapıyorum. Mesaj yazan arkadaşımız A Köprülüymüş. Hoş geldin A Köprülü. İsmail YK'dan damarımda kanım canımsın. Tamam, şarkı değişikliğine gitti yine Ali.

günaydın yazmış. Ocak oğlu. Hoş geldin sen başım gözüm üzerine. Evin İzzettin selam olsun Merve. Ay bala. Çok teşekkür ederim. Evin hoş geldin, sefalar getirdim.

0: Bu bağda dolanırsan, dərdi mənə demisən.
1: Dərdi mənə demisən, etrafın dolu gündən.
0: Mustafa Yanmaz, günaydın. Hayırlı günler Merve Hanım, günaydın efendim. Hoş geldiniz. Efendim, şimdi manilerimizi dinlemeye devam ediyoruz. Biraz müziğin ardından gidelim efendim. İzin verirseniz, 1980'li yıllardan bu yana şiir ve edebiyat dünyamızın içinde olan, birbirinden kıymetli şiirleri, horyatları ile kültürümüze katkı sunan değerli bir isim bugün bizlerle. Dilerseniz bir kendisine ulaşmaya çalışayım. Bugün efendim çok kıymetli konuklarımızdan bir tanesi daha bizlerle birlikte. Bugün bizlere çok değerli isimlerden Türkeş Muhammed Duzlu eşlik edecek efendim. Dediğim gibi 1980'li yıllardan bu yana şiir, edebiyat dünyamız içinde olan ve bize birçok katkı sağlayan değerli isimlerden biri. Dilerseniz kendisini daha fazla bekletmeyelim, bir alo diyelim. Durun, şöyle şarkıyı hemen bir keselim. Alo.
2: Efendim, hayırlı günler.
0: Günaydınlar. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Allah'a şükür. Daha aşık sizler. Siz nasılsınız inşallah?
0: Valla sensizle içtik. Çok iyi olduk.
2: Allah'a şükür.
0: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bilirsiniz ki çok yoğundu Türkeş Bey. Ama yine de bizi kırmadı. Allah razı olsun kendisinden. Çok teşekkür ederim.
2: Yok canım. Bizi... Türkmen Efe Radyosu uğrunda inşallah her ne elden gelirse kusur koymarım inşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Hemen sohbetimize, muhabbetimize izniniz var ise başlamak isterim hocam.
2: Başlayalım inşallah.
0: 1980'li yıllardan bu yana eşittiğime göre kalemimizi elimize alıpsız ve yazmaya başladınız. Şimdi hocam, evet, sizi edebiyata yönelten ne oldu? Bu sevgi nasıl başladı?
2: İşte çocukluğundan beri yani edebiyat bizim kalemimizde, yüreğimizde gitgide başladı, büyüdü bizimle beraber. İşte o, evet, zamanlar yani 14-15 yaşındaydık. Yurt gazetesi vardı, yayımlanırdı Bağdat'tan. Türkmenlerin gazetesiydi. Onunla başladı. Sonra Birlik Sesi dergisi çıktı. Sonra, evet, Kardeşim dergisine katıldı. İşte önceden yani dergilerde, gazetelerde, yani bir de onun yanında da eğlenceler, o zamanlar böyle medya alanı yokuydu. O zaman bu kadar yani bu organlar yokuydu. En çok eğlenceler vardı, toylar vardı. Toylarda şiirlerimizi millete ulaştırırdık.
0: Ne güzel. Hocam, bildiğim üzere ve hepimizin bildiği gibi DUS Hurmatı Edebiyat Başkanlığı yapıyorsunuz aynı zamanda. Ve yurt içinde ve yurt dışında birçok aktiviteye katılısınız. Bu aktivitelerden, mihricanlardan biraz söz edebilir hocam.
2: İnşallah. Elbet ki herkese malumdur ki DUS Hurmatı edebiyatçılar ve sanatçılar diğer olduğu halde çok sayıda şairler var. Çok, evet, sayıda kalem oynatanlar var.
0: Kesinlikle.
2: Burada işte bir birliğimiz var. Edebiyat Birliği. Bir zamanlar değerli büyük şairimiz, Allah rahmet eylesin, Ali Maruf oğlu başkanlık yapardı. Ondan sonra seçim yoluyla ben geçtim 2010'dan. O zamana bugüne kadar Türkmen Edebiyatçılar Birliği DUS Hurmatı oğlu başkanıyım. Etkinlikler devam ediyor. Zaten yani dediğim gibi DUS Hurmatı edebiyatçılar diğer olduğu halde her zaman oturumlar, şiir akşamları, etkinlikler, ister Kerkük'de olsun, DUS Hurmatı olsun, ister Irak dışında olsun, ya Allah'a şükür yani öz kaderimize katılmışız, Türkmen temsil etmişiz, Türkmen edebiyatını, Türkmen horiyatını, Türkmen'in kültürünü ulaştırmış Türk alemine.
0: Ne güzel, ne güzel. Üstadım, bizim aslında Türkmenlerin sanki kanına işleyip de bu edebiyat aşkı, şiir, horiyat aşkı, mani aşkı, sanki biz çok ayrı, çok farklıyız.
2: Doğrudan yani bizde Türkmen milleti yani ister küçük olsun, büyük olsun, hatta bile kadın olsun. Şimdi bizde yani bazı değerli şairlerimiz var. Şiiri anasından öğrenmiş yahut bibisinden öğrenmiş. Bu neye delalet ki bizim hatta Türkmen kadınlarımız o zamanlar Bizim bibilerimiz, büyük annelerimiz işte şiirle yaşıyormuşlar. Yani hatta bak çocuk yatırtmakta, uyutmakta, ne bileyim hayat, toplumsal hayatında yani edebiyat büyük bir rol oynarmış. Şimdi gitgide azalıyor yani, teessüfle bunu diyorum ama bize bir kök var. Edebiyat kökü bizim bütün toplumumuzda, büyük babalarımızda. Umarım ki bizim gençlerimiz de böyle olsun. Çünkü bunda bir küçük indi yani, teessüfle dediğim gibi yani gençlerimiz o kadar edebiyatla ilgilenmiyor. Bu da çok bir yani yanlışlıktır, bir eksikliktir. Çünkü gençlerimiz bakıram, kalem oynatan azdı. Demirem yoktu, yovalla var. Biz işte o kadar diyor ki biz yani 80'lerin ortasında başlayanda best dost kurmatı bana gelir. Yani best dost kurmatı da 80 genç edebiyatçı vardı. 80 hani büyüklerden başka. Büyüklerden başka. Üstad Ali Maruf, Hüseyin Ali Maruf. Bunlar büyükler, bu üstadlarımız idiler. Bunlara başvurardık dükkanlarında, evlerinde, iş yerlerinde. Ama evvel yani çok genç kalemler var idi. Ama şimdi bakarım ya valla az az bir şey. Ben buradan davet ederim gençlerimizi edebiyata ihtimam etsiler. İster sanat, sanat da olsun. Edebiyat da olsun. İster Kur'an okumak da olsun. İster resim olsun, hat olsun. Yani Türkmen'in kimliği sadece ves edebiyatı değil ama edebiyatta kuvvetlidir.
0: Evet.
2: Hatta var, kalem şeyde var, Kur'an'da var, Kur'an okumakta var, sanatta var, şarkıda var. Umarız yani ki böyle şeyler bir kez bir ilgi gösterse, bir hüvayı, bir hobi olsun özlerinde.
0: Ne güzel dediniz. Ağzınıza sağlık üstadım. Zaten eşittiğime göre üstadım, siz o kadar çok gençlere yardımcı oğlusuz. Görev icabından ayrı. Her zaman şunu sizinle ilgili araştırma yapandım. Dediler ki Türkeş Bey gerçekten edebiyat konusunda gençlerimize çok örnek olur. Çok ilgilenir yakından. Elinden gelen her şeyi yapar. Ne güzel. Emeğinize sağlık. Yüreğinize sağlık.
2: Sağ olun.
0: Hocam bir şey sormak istiyorum size. Şimdi bugüne kadar birbirinden kıymetli eser kaleme aldığımız şair, horyat, birçok aktiviteye katıldığımız, yurt içinde, yurt dışında bizi temsil ettiğimiz. Ama benim için bu kaleme aldığım eserin yeri farklıydı. Bu horyatın, bu şiirin yeri farklıydı. Çünkü bir bele olay oldu dediğimiz ne var?
2: Yani
0: yani sizin için özel olan.
2: Edebiyata bağlı.
0: Yani sizin için özel olan bir şiir ya da bir horyatınız var mı? Var ise hangisiydi ve nedendi? Eğer bir hikayesi var ise.
2: Vallahi bizim Türkmen davamız yani bizim ögde gelen edebiyatçıların kaleme aldığı, ben de dahil onlarla beraber yani bizim bu yani Türkmen davası.
0: Evet.
2: Büyük bir alan alır bizim kalemimizde. Bu bizleri bağladı o zamanlar. Ki o zamanlar yani Saddam rejimi zamanı çok zoruydu. Yani milli şiir yazmak, kavmiyete yaklaşmak. Ama Türkmen edebiyatçılar, Kerkük'de olsun, Duz'da olsun, Erbil'de olsun, Musul, Tilahver, Mutezzet, Davuk, bu şairler çokunluğun yani bir tanışma oldular. Gitgide yani şeylerde faaliyetler görürdük ki o zamanlar birbirimize gösterirdik yani.
0: Ne güzel.
2: Bizim bu sevgimiz, millete sevgimiz, maşallah, dilimize bağlı. Ve o zamanlardan başladık yani yazardık da. İşte bu yani kazdım bize, biz milli şuur bizi bu
0: bir
2: meydana
0: başkaldı.
2: Attı.
0: Evet ama sizin yanınızda.
2: Evet yani hatta biz yani ben özel olarak tutuklandım da yani 2-3 kere.
0: Evet.
2: Yani dediğim gibi demin eğlencelerde söylerdik o şiirleri. Evet. Yani işte o zamanlarda şiir söyledik dilimizin yani hakkında tutuklandık da kaç ay.
0: Evet yani dizsiz ki
2: şükür.
0: Allah şükürler olsun, Allah ömrümüze, sağlığımıza bereket katsın. Ama milli şiir benim yanımda bir başka adı siz. Belada. Ne güzel.
2: Tam yani bizim yani bir dadı var. Çünkü ne şey bak hatta o zamanlar yazdık o korkulu zamanlarda.
0: Doğru. O cesaret yani ister hatta, bir zamanda. Doğru.
2: İdama maruz kaldık da o zaman o kadar yakın böyle bir durumlara kaldık. Allah'a şükür yolumuzdan vazgeçmedik.
0: Ne güzel.
2: Çıktık da yazdık da aynen devam ettik de inşallah.
0: Ne güzel. Manimtin yeri başkadır siz. Ne güzel. Hocam bu kadar güzel eserleriniz var kaleme ağlısız. Güfteye ya da besteye alınan bir çalışmamız oldu indiye kadar.
2: Evet yani dediğim gibi bir zamanlar tuz kurmadı. Çok sanatçılar da meydana atıldı.
0: Evet.
2: Yani biz de onlarla beraber işte sanata hizmet ettik şiir yoluyla. Çünkü sanatın bir kısmı, bir bölümü şarkı sözü yazandır. Yani şair
0: Evet.
2: aynı zamanda diğer ittihad fennanın sanatkele bilgin içinde bir şey var. Ve biz aynen katıldık şarkı sözler yazdık. Degeli degeli sanatçılara rahmetli Hamza Hüseyin, Allah affetsin.
0: Allah affetsin özünü.
2: Bizim bir gün Necdet Mustafa Kemal, Ali Benna, Mufid Gani. Büyük çok sayıda sanatçılara beste verdik.
0: Ne
2: yani
0: güzel.
2: Söz beslenir.
0: Ne güzel. Elimize kalemimize sağlık. O zaman üstadım, hemen mesajlar gelmeye başladı. Ben haz ederim. Yayındayım. Bir mesajlar var. Herkes öncelikle saygı hürmetlerini size iletir. Der ki Türkeş, Üstad Türkeş'e salamlarımızı iletin. Hepimizin hoş gelip safalar getirip sesini işitmem güzel
2: bulduk.
0: Geldi. Güzel mesajlar geldi size efendim. Bir bir edebilmem okuyayım, zamanım pay etmez. Bes herkesin güzel bir sevgisi, hürmeti, saygısı var size karşı.
2: Hepsine teker teker selam söylüyorum. Zaten milletimizin desteği, bu güzel sözler, bu güzel destekler bizleri öge atır, bizlere bir hafız
0: Kesinlikle.
2: yaradır ki
0: Kesinlikle.
2: Böyle şeyler de yazalım.
0: Kesinlikle. Peki üstadım, artık zaman geldi. Hadi bu kadar edebiyattan bahsettik. Üstadımızdan birkaç böyle kaleminden eşsiz şeyler, horyatlar alabilir miyiz? Dinleyebilir miyiz üstadım?
2: Tabii hay hay ne demek ki. Son sorunuz ki sanata yani söz verdiğiniz sanatçı. Ben
0: evet.
2: Şimdi elim altında bu tesadüfen bulunan değerli sanatçımız Ali Benna, ona verdiğim bir şarkı sözünü burada böyle başlatacağım inşallah. Eğer
0: lütfen.
2: Kabul
0: Buyurun.
2: Ederseniz.
0: Buyurun efendim, estağfurullah. Mikrofonu size bırakıyorum tamamen.
2: Aman Allah sormayın benden bu derdi. Benim bekes canımın cananı getti. Bir vakitler gevlimde hüküm sürerdi. Başımın tacidarı sultanı getti. Benim bekas canımın cananı getti. Nerede kaldı sevgilim toylar düğünler? Nerede kaldı sevgilim toylar düğünler? Bağda öten bülbüller, açılan güller. Geçmiş ola bir daha, dönmez o günler. O sevdanın, o aşkın zamanı getti. Ne hayattan her gördüm, ne seni aldım. Elim üzüme koyup, ömrüme daldım. Doktorlar el yakadı, çarasız kaldım. Benim dertli gevlimin dermanı getti. O sevdanın, o aşkın zamanı getti. Bilmem nece aldılar elimden seni. Bilmem nece aldılar elimden seni. Zulmettiler, çektiler yolumdan seni. Ne unuttum, ne sildim gevlimden seni. Ne başımdan sevdanın dumanı getti. O sevdanın, o aşkın zamanı getti. Dörtlüklere girelim imkan varsa.
0: Evet hocam, ben de müzik hazırladım sizin için.
2: Tamam, hazırlam inşallah.
0: Buyurun hocam.
2: Avçı avında koştu, çakmak kavunda koştu. Hakatin yeri gelse, at özün dağı delse, demir kavunda koştu. Çoktan gitti, gençliğim çoktan gitti. Felek baktım bağladı, düğünün çoktan gitti. Ektim gam, biçtim kahır. Yedim dert, içtim kahır. Alem kef safa seçer. Ben isem seçtim kahır. Bire birdi, mey birdi, bire birdi. Kimse gevlim kırmasın. Beddaam bire birdi. Kimse gevlim kırmasın. Beddaam bire birdi. Uç arkayın, al kanat, uç arkayın. Baksa vatan düşüptü, keyfinden uçar kayın. Bu cefalı dünyada tatmıram üç arkayın. Bu cefalı dünyada tatmıram üç arkayın. Ağlayan gece ağlar, kalk bilmez nece ağlar. Ağlamağa alışan, geçsə də həcə ağlar. Gənclığında ağlayan, olsa da koca ağlar. İçim boşdur nay kimin, günüm geçer, vay kimin. Dert məni belə yedi, aynən qoraqay kimin. Dert məni belə yedi, aynən qoraqay kimin. Cevherim daşa çaldım, daşım yoldaşa çaldım. Bu tabi bu yani son dörtlük bu bölümde okuram yani bazı arkadaşlar var ki gerek insanlara kıymasın, arkadaşa kıymasın. Kıyanlar da var. O kıyanların yani dilindendir cevherim daşa çaldım, daşım yoldaşa çaldım, yoldaşım hasar ettim, sonunda başa çaldım. Allah kimsene yoldaşlarını ayırmasın inşallah.
0: Amin.
2: İnşallah. Her zaman biz bu arkadaşların samimiyet, dostluklarını, ilişkilerini yakından yani görür, güzel bir şekilde geçer. Ayrılık olmasalar neşer.
0: İnşallah. Ne güzel dedi ustam da. Arkadaşlıkların aslında eskiden çok kıymetliydi arkadaşlıklar. Biz indi eskisi gibi hissedirem kalmayıp. Ama ne güzel anlattınız, ne güzel tarif ettiniz. Ağzınızı öreğe güze sağlık ustadım.
2: Sizden beraber inşallah.
0: Üstadım, biraz daha istesek olur mu?
2: Olur şimdi dediğim gibi yani gerek bizim şiirlerimizde gerek milli
0: elbette
2: şiirlerimizde yer alsın.
0: Elbette.
2: Iraklıyım, Türkmenim, hak yolda haktır davam. Kimseni incitmeyen düzgün ahlaktır davam. Bu yurt bizim yurdumuz, kölgesinde beslendik. Küzeyden ta güneye bütün Irak'tır davam. Bizi varsayanları saygıyla varsayarız. Bizi yok edenlere zukkum tuzaktır davam. Yan şanla kazanırız şehitlik mertebesin. Yan zefer içindeyiz, mert yaşamaktır davam. Kerkük, Duz, Erbil, Kibrit, Lağfer, Teze, Dakuk, ay yıldızla bezenen mavi bayraktır davam. Nesillerden nesile devam ediyor bu yol. Ebediyete kadar uzanacaktır davam. Irak'ı bizler kurduk, Irak'ı bizler yaptık. Ben bu ev sahibiyim, sanma konaktır davam. Kanaralar şahittir, biz ölüm aşıkıyız. Dildi, dindi, vatandı, hem de topraktır davam. Dildi, dindi, vatandı, hem de topraktır davam. Eyvallah, sağ olun.
0: Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık efendim. Devamı var mı peki? Hocam sizi bu sabahtan yoruyoruz ama.
2: Başka bir konuya girelim.
0: Buyurun efendim, mikrofon sizde.
2: Bilirsin ki yani toplumda yani her toplumda bütün devletlerde yani bakarsan insanın her insan başka yani milletin içine girişirler. Hay bu girişi böyle, hay bu yediği böyle, hay bu konuştuğu böyle. Buna karşı bir müstezat dörtü düzmüşem. İnşallah beğeniniz kazanı.
0: Buyurun lütfen hocam.
2: Bahar mənim, kış mənim. Gece mənim, diş mənim. Bezenirsen bezennem. Kiprik mənim, kaş mənim. Alemin nişti kalıp. Girdiğim, giriş mənim. Takırsam da takaram. Altın, yez, gümüş mənim. Yığılırsam da yığılarım, göz mənimdi, yaş mənim. Gülersem de gülerim, günüm geçse hoş mənim. Gəh gün oğlu aç kallam, karın mənim, baş mənim. Gəh gün oğlu tox ollam, ekmek mənim, aş mənim. Allam girrem gezerem, koy çatlasın düşmanım. Allam girrem gezerem, koy çatlasın düşmanım.
0: Yüreğinize, kaleminize sağlık hocam. Maşallah.
2: Sağ olun. Sağ olun.
0: Hocam ne yapalım? Biz vallahi sabaha kadar yani yarın sabaha kadar o hısavız yine de doymarık bu güzel sözlere, bu güzel eserlere, bu güzel kaleme. Maşallah. Ömrünüz uzun olsun efendim. Alalım mı birkaç hizmet tane daha için hocam? Estağfurullah. Hizmette olan bizleriz.
2: Alalım. Tamam. Elbet ki bizde toprak sevgisi var. Her Türkmen ve Türkmen toprak sevgisi var. Bu yüzden biz topraklarımızı terk etmeliyiz. Yani ne kadar işkenceye, ne kadar zulümlere uğrasak da işte hala da çok şeyler görürüz. Türkmen'in hakkı da o kadar elde olunmayıptı. Ama da yine de topraklarımıza, köylerimize, memleketlerimize mekayatı koruruk özlerine. İşte buna da dahil Tuz Kurma attı bilirsiniz. Bütün Türkmenler Birliği bir zamanlar çok yani kıyıcı partlamalara uğradı. Rastgele partlamalara uğradı. Caddelerde parklardı, arabalar sokaklarda, caddelerde evler yıkıldı. Yüzlerce evler yıkıldı. İşte ama da bu sevgi, toprak sevgisi bizi koydu ki kayıt olarak memlekette kaldık. Hiçbir yere gitmedik, göçmedik. Bu onun için yani Duz'un başka bir dadı var. Bizim Duz şairlerinin, hatta Türkmen şairlerinin yanında. Ama Duzlu şairler özel bir yeri var Duz Hurmatı'nın kalemlerinde. Ben de böyle olarak Duz üzerine bu yazdığım şiir sizlere hitap ederim.
0: Buyurun lütfen.
2: Dinle sözüm azizim, Duz parlayan yıldızım. Dinle sözüm azizim, Duz parlayan yıldızım. Duz'un her bir yerinde var tarihim, var izim. Mursa Ali dağında açar gülüm nergizim. Türkmenem, Türkmen söyler, dağım, bağım, kehrizim. Düşmana karşı durdum, bükülmedi hiç dizim. Oğrunda kanlar töktü, hem oğlum hem de kızım. O benim mavi rengim, o benim saf denizim. Sözlerime şahattı İstanbul'um, Tebriz'im. Hakkımızdı biz desek, Duz bizimdi, Duz bizim. Hakkımızdı biz desek, Duz bizimdi, Duz bizim.
0: Efendim, bu vasıtayla da Duz Hurmatı'ya saygı hürmetlerimizi iletelim. Üstadım, bir mesaj geldi. Gurbetten bir arkadaşımızdır ki ben Almanya'dan yazıram sizi eşitirem. Üstadımız hiç şer hazır edip de gurbetle yani anne baba kardeşten ilgili. Ben sadece sormakla yükümlüyüm. Diri hazır edip de çok isterim gurbette.
2: Yok vallahi yani bu, var şiirim. İnşallah geleceklerde okurum ama
0: tamam.
2: Bu da kaderim altında yoktu.
0: Haklısınız
2: bir
0: hocam.
2: Bu zamanlar biz de genç olduğumuz halde o zamanlar ki her zaman ezberden söylerdik ama işte biz gitgide ömür büyüğü oldukça daha ezberden bir şeyler
0: geldi. Elbette halde. Üstadım.
2: Ve ben arkadaşa söz veririm. İnşallah atarım özel özü için gurbet şehri kardeş şehri
0: çok
2: var inşallah.
0: Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Evet hocam, sanırım sonlara doğru yaklaştık, son şairlerimizde.
2: İşte biz bir sene şairlerin kalem aldığı şiirler türlü türlüdür. Yani
0: evet.
2: Serbest var, uzun şiirli var, hece var, gazel var. Biz yani yek tahassusumuz takriben Horiyat'tadır, dörtlüdadır. Türkmen'in mirası
0: evet.
2: olan,
0: evet.
2: Türkmen'in yek kimliği olan Horiyat'tan vazgeçmedik. Bunu koruduk inşallah. Biz zaten ne kadar yasal bir öğrenciyiz bu Horiyat'a karşı. Ama da yine Horiyatlarımız devam eder şimdiye kadar inşallah. Bir ayını, kurt kaptı bir ayını. Benim bu yatan şansım, 5 ilde bir ayını. Çektiğim 10 il derdim, çekmesem bir ayını. Görse edincem, görmezler görse edincem. Felek 1000 oyun açar, 5 dakika görse dincem. Adam var kurt yayırı, dostu dosttan ayırı. İçeriden tikandı, öz özün gül sayırı. İçeriden zehirdi, öz özün bal sayırı. Nece yanık gözlerden, nece yanık. Bu ataş ne ataştı, bu yanık nece yanık. Bunca yanık üstüne ne küsüp, nece yanık. Bunca yanık üstüne ne küsüp, nece yanık. oy attım. Seçim günü oy attım. Ne yattım yatanlardan, ne yatağını oy attım. Ancak sabaha təkin həsrət çəkdim, oy attım. Ancak sabaha təkin həsrət çəkdim, oy attım. İstər ac, istər toxsan, istər az, istər çoxsan. Güvənmə bu dünyaya, bugün var, yarın yoxsan. Güvənmə bu dünyaya, bugün var, yarın yoxsan. Ne girdim al narıncı, ne işlədim qarınçı. Ələm bugünkü yanar, mən yanıram yarınçı. Ağlıram bax halıma, çarab ol, qax halıma. Belə bir günə qaldım, gülürü xax halıma. Belə bir günə qaldım, gülürü xax halıma. Tikana gül, tikana gül yaxa. Tikana gül yaxama tik ana gül. Baxsay şehid olmuşam, kəfinim tik ana gül. Cəllad başımı vursa, demərəm tikana gül. Cəllad başımı vursa, demərəm tikana gül. Onda şaddı, su dolsa onda şaddı. Yar məni yola saldı, ardımca onda şaddı. Yar məni yola saldı, ardımca onda şaddı. Ne gülümü soldur git, ne bülbülü öldür git. Ben dedim yaram sağla, demedim duz doldur git. Ben dedim yaram sağla, demedim duz doldur git. Sağ yoldaş belə azdı, ne sayısam sələ azdı. Vapalı dost uğruna can versem hələ azdı. İnnən belə, innən dərd, innən belə. Bunca vaxt gəlmədi, gəlməsin innən belə. Valla qavaram özün, gələrsə innən belə. Kandırma kanmam sənə, yüz yansa yanmam sənə. Qurandan kövnə girsək, daha inanmam sənə. Çox üz verdim dostuma, çox üz verdim dostuma, gözün tikdi postuma. Dəvəyə kanat verdim, damı yıxdı üstümə. Dəvəyə kanat verdim, damı yıxdı üstümə. Gəmli gəmli ötərəm, göz ögündən itərəm. Bu dərdi çəkə çəkə, bir gün olub itərəm. Yaşıram ölü kimin, ölüdən də bətərəm. Yaşıram ölü kimin, ölüdən də bətərəm. Allah kimsəyə ölü verməsin.
0: Amin, amin. Kaleminize, yüreğinize sağlık üstadım. Bizi aldınız, o kadar derinlere götürdünüz ki... Herkes kendine göre bir şey duydu ve duygulandı. Yüreğinize sağlık. Gerçekten çok yürekten yazıpsız, kaleme alıpsız ve yürekten söylediniz. O duyguyu hissettik. Yüreğinize sağlık üstadım.
2: Ben de çok çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz.
0: Estağfurullah. Estağfurullah
2: güzel
0: üstadım.
2: Güzel sesinizi, güzel bakarak her vakit bizi mütabak eder, izler. Zaten ben de ara sıra bakarsan bir şeyler dörtlük koruya tutarım. Radyo için. Çünkü radyonun güzel, özel bir mehabbet var. Bizim yanımızda inşallah.
0: Allah razı
2: sizlere
0: olsun.
2: Sizlere üstün başarılı bir anlaşım.
0: Allah razı olsun. Üstadım zaman ayırdığınız için kaleminize, yüreğinize, güzel sözlerinize sağlık. İyi ki varsınız. Allah uzun sağlıklı ömürler nasip etsin. İnşallah başka zaman yine bir telefon bağlantısıyla buluşmak isteriz. Öncelikle benim ve kadromuzun, daha sonra da bütün dinleyicilerimizin saygılarını, selamlarını lütfen kabul edin.
2: Tabii ki şereftim hem ki bu fırsatı aldım. bu horiyatları, Şirazi gibi şahane insanların, dinleyicilerin karşısında bu horiyatları okudum. Bu mutavazı horiyatlarımızı okuduk. Umarız beğenizi kazandı. İnşallah elden ne gelden geldiği kadar da inşallah kalem oynatırız Türk Edebiyatı'nın hizmetinde.
0: İnşallah.
2: Bütün tüm konularda. Allah edebiyatçılarımızı, kültürümüzü, milletimizi sizler korusun inşallah.
0: Amin hepimize. Hoşça kalın üstadım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Hoşça üzere. Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
0: Efendim gerçekten güzel bir sabahtı. Hepimize göre bir şeyler bulduk. Ben bir türkü hazır etmişydim. Ama bilmedim hani üstadımız dostla ilgili bir şey okur. Tesadüf eseri ben bu türküyü hazır ettim efendim. Şimdi izninizle istirham o türküyü veririm ve biraz dinlemenizi istiyorum.

Zehrini içtim sineme sineme ne güzel diyor. Sonbahar günaydın demiş. Hoş geldin Sonbahar. Mustafa Tisin'le herkese günaydın demiş. Türkeş Köprülü gelmiş. Sabahher nasılsınız? Üstad'a da selamlar gönderipti. Şükrullah İrfan selamı aleyküm demiş. Hoş geldiniz efendim. Türkeş Bey güzel bir dörtlük yazıptı ama ben Osmanlıca okuyabilmirem ve bir hata etmek istemirem, bozmak istemirem daha doğrusu. İsterseniz siz bize telefon edin. Siz sizden eşidağın Türkeş Bey 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Ben şair demek, horiyat demek isterim, fikrim, düşüncem var. Mani isterim, benim tüm verindir sağız. Buyurun efendim. Efendim, telefonumuz açık. İdris Beşirlioğlu gelmiş. Siz de hoş geldiniz. Necas arkadaşlar, inşallah iyisiniz. Yasin Bey bir şarkı istemişti. Yasin Bey hala yayındaysanız şimdi vereceğim şarkınızı. Bir ısırgan tohumu. Sonra Yıldız'ın şarkısı, Ali'nin şarkısı da var sırada.

Ha, şimdi anladım. Ali, soru sordum. Bugünkü sorumuz neydi arkadaşlar? Dedim ki arabaya bindiğimiz, ister öz arabamız, ister bir taksi ya da bir minibüs, tesadüf eseri bir mani çıktı. O mani sizde böyle güzel bir duygu oluşturur. Sizi uzaklara daldırır veya üzü güldürür. Dedim ki böyle mani var mı sizin için? Var ise hangisidir? Ali de diyor ki abla arabaya binerken...

Şimdi bir istek şarkımız vardı. Bağlantı aldığımız için alamadım. Yasin Bey istemişti. Umarım hala yayındadır. Hazır madem duygusal şarkı dinliyorduk, o da aradan çıksın. Şu anda Erbil'e yetişmiş. Ali diyor ki bu sefer Erbil'den selamlar. A köprülü bizden bir mani isterdi acaba?

Diyor ki arabada olurken İhsan Cuma'nın şarkıları dinlemeyi çok seviyorum. Çünkü bütün şarkıları şefkat ve duygu dolu ve hepsi çok hoş demiş Yıldız. Demiş ki beni duygulandıran yani hoşuma giden şarkılar arasında yer alıyor İhsan Cuma'nın manileri. Ya abla sen bugün çok tatlı çıkmışsın. Çok teşekkür ederim. Saçlarımla başım belada. Ben bir kıvırcık saçlı olduğum için o belayı bugün def etmek için farklı bir stil denedik. Umarım beğenmişsinizdir. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize telefon edebilirsiniz.

Evet, gördün mü bak, bizden ötesi de varmış. Yaşananların hepsi meğer birer yalanmış. Kaderimde bu da mı varmış? Sevdiğimi başkasıyla göreceksem eğer, kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir daha. Yar ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinle.

Evet, isteklerimizi dedik ki veriyoruz yavaş yavaş, kimseyi bekletmeyelim. Bugün efendim programım saat 11'e kadar sizin bütün güzel mesajlarınıza, isteklerinize yer vereceğim. Şimdi bugünkü sorumuz mani ile ilgiliydi. Dedik ki hangi mani arabada dinlesavuz ya da tesadüf eseri çalsa bir yerde sizi duygulandırır, cevaplarınızı beklerim. İsam Cuma diyenler oldu, İsmail YK şarkısı diyenler oldu, burada İzzet Altınmeşe şarkıları diyen oldu, türküleri. Cevaplarınızı yavaş yavaş bekliyorum. Evet, bugün konuğumuz vardı efendim, Türkeş Muhammed Tuzlu Üstadımız güzel şiirler, horyatlar paylaştı. Bu arada günün sorusunu söyledikten sonra bugün Yıldız'ın şarkısını bekletmeyelim. Yıldız bize yazdı. Hatırlarsanız dedim bugün bir konumuz var. Konumuzla ilgili ben İbrahim Tatlıses'in bir manisini hazır etmişim. Şimdi istirham o konumuzu sizlere burada anladım. Efendim bugün dedim ki geleneklerimizden bir bilgi paylaşalım. Örf ve adetlerimizden bir bilgi paylaşalım. Biraz bizi güzel yapan, bizi biz yapan geleneklerimizi hatırlayalım istedim. Şimdi biliyorsunuz ki her yörenin eski düğünlerde yapılan birçok anlamı olan bazı örf ve adetler vardı. İşte gelin baba evinden çıkıp yeni yuvasına doğru yola koyulduğunda örneğin önüne güzgü tutularıymış. Yani gelin damat evine giderken, düğününe giderken efendim güzgü tutularıymış. Bu ayna güzgü geleneği, yani gelinin yeni hayatına aydınlık, bahtı açık olsun, yuvası huzurlu olsun, bereketli olsun diye bir simgeymiş. Şimdi bugün Anadolu'nun bazı yörelerinde hala karşımıza bu gelenek çıkıyor. Gelin konvoyunun önünde evden çıkarken bir ayna tutuluyor. Bu geleneği yaşatmak için. Irak-Türkmen düğünlerinde de aslında bu yaşatılıyor hala. Çok nadir oluyor ama. Şimdi Zeynel Polat, Mustafa

Ertekin ve Doğan Yücel'in 2026 yılında yayımladığı Irak Duz Hurmatı ve Dakuk Türkmen düğünlerinde görülen halk bilimi unsurları adlı akademik çalışmasında gelinin önüne ayna ve Kur'an-ı Kerim tutulduğu açıkça görülmüş, kitaba alınmış efendim. Ne güzel geleneklerimiz varmış değil mi? Bugün çoğumuz yapmıyor. Birçok şeyi yapmıyoruz. Eskiden mesela benim anneannem anlatırdı. Anneannemden duyduğunu bana teyzelerim, annem anlatıyor. Ne güzel gelenekler varmış. Her yöreye ait. Şimdilerde çok azaldı. Yapmıyoruz. Ama yine de ben bugün bir hatırlatma yapmak istedim. Yapan var mı? Bizim düğünümüzde bu gelenek var. Hala yapıyoruz. Ne olursa olsun yapmaya çalışıyoruz dediğiniz bir gelenek var mı? Bu arada efendim İbrahim Tatlıses şarkısı istenmişti. Ben yıldızı kırmak istemedim. Kendisine bu güzel şarkıyı da armağan etmiş olalım.

Evet Yıldız'cığım, bu şarkı benden sana armağan olsun. Gelini gelini Türkmen gelini. Ne güzel. Duygusal bir maniydi ve çok güzeldi. Bir de İmparator çok güzel seslendirmiş. Selamun aleyküm sevgili dostlarım. Muazzez Ersoy'dan bir şarkı tüm dinleyicilere, özellikle de insan hakları aktivisti Muktadar Gazi'ye ve Hacı Burhan Tayyip'e hediye olarak paylaşmak istiyorum demiş baştan göz üzerine. Başka bir arkadaşımız da ne yazmış? Şöyle hemen göz atalım. Bu arada arkadaşlar, benim bir telefon bağlantım daha var. İbrahim Tatlıses'leri şarkıları hakkında sorunuza gelince. Evet. Ha öyle mi? A Köprülü, yani sen İbrahim Tatlıses manilerini sevsen sayrı değiştirmeği. Güzel. Bunun da cevabını almış oldu.

0: Selamünaleyküm, günaydın, umarım iyisinizdir. Muhammed El Türkü'den Aşık Mecnun şarkısını rica etmek istiyorum. Bu şarkıyı Türkmen FM çalışanlarına, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicilere ve arkadaşlarıma ithaf ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlarımı, barışımı ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Kardeşiniz Ersan Sorani. Hoş gelipsen baştan göz üzerine. Ama benim bir telefon bağlantım var. İzninizle hemen telefon bağlantısını hemen istirham alalım. Bugün bir arkadaşımıza telefon edeceğiz. Bu arkadaşımız efendim teknisyen ve satış elemanı. Biz bugün dedik ki, hatırlarsanız o gün dedik, yeni bir iPhone çıkıptı ve bu iPhone'un özellikleri hakkında biraz kendimizce konuştuk. Ama yani bilir kişiden sormadık şimdi. Ben de bugün dedim ki, hazır bu konu varken hem satış uzmanı hem teknisyen bir arkadaşımıza bağlanalım. Kendisinden bu iPhone'un yeni özelliklerini soralım. Profesyonel birinden sormamız bizim için daha önemlidir. İmat arkadaşımız şu anda telefon hattımızda. Kendisine bir alo diyelim. Alo.
1: Alo.
0: Günaydınlar. Hoş geldin.
1: Günaydınlar size de. Herkese de.
0: Necesin İmat? İnşallah iyisin.
1: Allah razı olsun. Sağ olun. Siz necesiniz inşallah.
0: Çok teşekkür ederiz. İmat, herkesin merak ettiği iPhone'un son modeli hakkında bize bilgi hemen istirgama. Çünkü çok merak edildi ve bir profesyonelden sormak istedik. Senden sorduk şimdi. Bu bilgiler bizimle paylaşabilirsen çok mutlu oluruz.
1: Tamam. iPhone 18'in bir yenilendi, birkaç günde yenilendi. En güzel yani özelliklerinden biri, tamam, başlayacağız biz prosesörden, CPU'dan. i20 Pro'du.
0: Evet.
1: O da çok güzel bir şey yaptılar içinde. Daha hızlı yaptılar özün, daha az güç kaybedir. Yani daha az batarya ömrün daha azlaştırır. Yani daha az power takiri. Hem de daha çok seri. Hem de yapay zekaya daha çok destekleri. Bir
0: güzel.
1: Daha bundan ayrı. Bundan daha ayrı batarya ömrü daha çok oldu. Eskisine göre 17'ye göre. Onu daha fazlalaştırdılar. Batarya'nın kapasitesini. Bir daha fazla rengiler geldi.
0: Evet.
1: Bilirsiniz, herkes de gördü. Burgundy Leoni. Bu şey, kiraz rengi.
0: Evet.
1: Bir daha bu Blue Light rengi geldi.
0: Evet.
1: Eskiden 13'te de olmuştu da o rengi. Bir daha yengiden bir daha tekrar ettiler özüm. Biraz daha açıkına. Bir de yanında da gümüşten siyah da var. Bir de şey, kamerada çok bir değişiklik olmadı da. Ama yani şeylerin, adreselerin şeylerinden variable bir şey yaptılar özüne. Açıkma kapaması karanlık yerlerde daha güzel oldu tasviri. Daha sabit oldu. Yani en güzel özellikler budur. Hem de bir de şey, bir şey yaptılar, C2 modum. O bir şeydi yani, bizde diğer şirket ittisi aldı. 5G'ye daha destekledi. Ve yeni de stiller yenge bir akmarsın ayaydan bir ittisalat yaptılar. Buna göre bunu yenge yaptılar. Ve en sonuydu tabii, yaptıldı. Ve en basit şeyler, farklar 17'den olacak.
0: Peki genel fiyatları nerede peki İmat? Yani şu anda tamam, ülkemizde hele başlanmadı satışa, ama yurt dışında bir sabit fiyatı var.
1: Genel fiyatları Amerika'da alan oldu. Pro için $1,200 civarında bir şey oldu. Pro Max için 1,300 oldu. Bu iPhone DU'da yenge çıktı. Bilirsiniz, herkes Samsung yapmıştı bundan önce de.
0: Evet.
1: iPhone ilk şeyi yaptı özün. iPhone DU'da yengide iki renkli andı. Siyahla o beyaz. Onun da fiyatı $2,000 civarında olacak. Ama bizim Irak'ta henüz belli değil bu dakikaya kadar. Çünkü bilirsiniz, bizim gümrük var, zariba var, şeyler
0: var. Değişkenlik gösterir. Evet. Peki,
1: bu arada da bizim bir ilde bir şey izafet edeceğim.
0: Buyurun.
1: Bir ilde ASSL resmi bir şey oldu. Vekil oldu Irak'ın. Fenerken belki de inşallah umarız, yani o iller taki olmaz, istiklal olmaz millet bu şeyde. Ve elbette anacak ASSL yoluyla resmi bir fiyata. Pony
0: Ne güzel.
1: belki acaba bakacağım ne olacak.
0: Peki. Peki İmat, ben sana bir şey sormak istiyorum. Sen aynı zamanda teknisyensen, telefonları tamir etmekle uğraşsan, aynı zamanda da satış
1: Evet.
0: uzmanısın. Peki ülkemizde sana göre, mesela senin bir dükkanı var. Sana göre Android mi daha fazla kullanılı yoksa Apple mı? iPhone türleri mi?
1: Vallahi bize göre çok Apple fazla kullandı. Ama Apple'da bir şeyler var. Apple'ın bir sen sadece flagship telefonları var. Yani pahalı telefonları var. Ucuz telefonu yoktu o bir diğer markalar gibi. Mesela Samsung'un, Xiaomi'nin ucuz telefonları var. Mesela 150 bin, 200 bin civarında telefonlar var. Adamlar var. Derim ben pahalı telefon istemem.
0: Haklı
1: Gelin bir
0: olarak.
1: ucuz telefonu alalım. İşimi yerdim. Sadece işimi yerdim. O var o bir telefonlarda. Android'e de var. Dünya kullanımı baksam hemen hemen %75 Android olacaktı. Çünkü neden? Ucuz bir telefondu. Yani adamlar var geldim ben derif sadece bir el ödeyeceğim. Bir basit bir programlar kullanacağım. O kadar yani.
0: Anladım.
1: Ama isteyen telefon mesela güzel kamera, daha şey sağlam, daha güzel
0: Evet.
1: şey elbette iPhone'du.
0: Doğrudur. Çok teşekkür ederiz İmat, zaman ayırdığın
1: Rica
0: için.
1: ederim.
0: İmat arkadaşımızın efendim hem satışta hem de teknisyenlik durumu var. Yani telefonlarımızın yeğidir.
1: Bir şey.
0: Evet, maşallah bilgisini bugün istedik bizimle paylaştın. Bizi kırmadı. Çok teşekkür ederiz. Bol kazançlar
1: Gözümden
0: dileyelim
1: teşekkür
0: sana.
1: ederim.
0: Çok teşekkürler
1: Çok
0: bize
1: sağ olun.
0: bağlandığın için. Çok
1: Size de
0: teşekkür.
1: hayırlı
0: Hoşça kal.
1: günler ve size de dilim.
0: Sizlere de
1: Hoşça
0: efendim
1: kalın.
0: hayırlı günler. Hoşça kalın. Evet efendim. Şimdi merak ediyoruz. Aramızda selaşırık ama bir profesyonelden duymak dedik ki başka olur. Şimdi bazı istekler var. Onlara tekrar bir göz atayım. Şimdi bugünkü sorum neydi? Diyedim ki arkadaşlar, arabaya bindiğimizde eğer sizi arabamız, eğer bir taksi, bir minibüse bindiniz ve acaba orada bir şarkı çaldı. Hangi şarkı oldu ki sizi böyle çok etkiler, duygulandırır ya da üzü güldürür? Bu hangi şarkı olur dedim. Cevap geldi. Eğer cevap göndermek istiyorsanız 0770 131 34 61 telefon numarasına da mesaj yollayabilirsiniz. Az önce de geleneklerimizden bir tanesinden bahsettik. Dedik ki eskiden düğünlerimizde işte gelin baba evinden çıkanda bir güzgü, bir ayna tutulurdu önüne. İşte ayna gelinin yeni hayatını aydınlık, bahtı açık olsun, yuvası huzurlu, bereketli olsun diye bir simgeydi aslında. Bu adetleri devam ettirenler var mı? Bizim yöremizde bu adet var. Hala devam ettiririk dediğimiz bir adet, örf adet var ise yazın bize efendim. Burçlarla ilgili konumuz hazırdı ama dediğim gibi. İlk önce istek manilerini hazır edin.

Evet, birbirinden özel konularımız elbette ki var. Hele burçlar kalıp başka konularımız var. Ama radyolarını yine açanlar var. Çünkü dinleyicimiz bizim 10.30'dan sonra daha aktif olur. Kendine daha fazla geldi. Özellikle de hani bugün hafta sonudu, cumartesi de efendim. O yüzden biraz böyle uykudan geç kalkılıyor. Haklı olarak. O zaman tekrardan günaydın diyelim. Benim için tünaydın oldu çünkü güne çok erken başladım ama size günaydınlar efendim. Şimdi isteklerimizi yavaş yavaş verelim. Kimseyi bekletmeyelim çünkü çok beklettik. Ali kardeşimiz, Bülent Ersoy'dan Biz Ayrılamayız şarkısını istemişti Ali Köprülü. Sevgili eşine armağan etmişti. Allah ayırmasın efendim. Ersan Soran'ın isteği var.

Bugün burçlarla ilgili konum var, merak etmeyin. Ama istekler şöyle yavaş yavaş bir hepinizin isteğini vereyim. Konularımıza sonra geçeceğiz. Mesajlarınız için tek tek teşekkür ederim. Yıldız İbrahim Tatlıses şarkılarını her zaman çok sever, arabaya biner, özellikle 80'li yılların şarkılarını. Arabaya bindiği an dinlemeyi severmiş efendim.

0: Efendim, Ersan arkadaşımız. Ersan Sorani demiş ki, ben bazen Türkçe, bazen Türkmence, bazen Arapça bir şarkı, hatta Hint şarkısı ya da yabancı bir şarkı dinliyorum. Benim için hiç fark etmiyor.
1: Çok sevdim.
0: Diye cevap vermiş. Teşekkür ederiz.

0: şarkıyı bizden kim istemişti? Arkadaşımız adını yazmayıptı.
1: Gitmeliyim bu yerde.
0: Suzan Muhtar.
1: Saadet diliyor.
0: İnşallah gönlüne göre olmuştur. Borçlu kaldığım bir mani yok ise devam edelim programımıza efendim. Bugün programımızı uzun tutacağım. İstekleriniz var ise hemen yazın bir yerde eşitlerin isteklerinizi. Evet, güzel bir mani hazırladım. Neşet Ertaş'tan yarıymış meğer. Bizleri şu anda Mardin'de ve Konya'da dinleyen birçok dinleyicimiz var, mesaj atıyorlar. Lütfen efendim, size armağan olarak gelsin bu.

Evet, Ali Ahmet Kuşçu. Tüm dinleyicilere ve izleyenlere günaydın. Fikrimin İnce Gülü'nü dinleyebilir miyiz? Neden olmasın? Hemen hazır ederim. Efendim, Facebook üzerinden yayındayız. Aynı zamanda WhatsApp üzerinden mesajlarınızı atabilirsiniz. Facebook'tan tekrardan günaydın diyelim. Radyolarını yeni açanlar, güne yeni başlayanlar için hoş geldiniz. Merve ile Günaydın programı devam ediyor. Hem güzel konularımız var, hem isteklerinize yer veriyoruz.

Rusya, Rusya. Güzel türkümüzü dinledikten sonra bir isteğimiz vardı biliyorsunuz. Bir arkadaşımız bizlerden Ersan Sorani bir Arap cemani istemişiydi. Ben de hemen hazır ettim. İstirsavuz bu manini de dinleyen Ersan arkadaşımızın isteği üzerine. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ersan kardeşim, sen bize nereden yazıyorsun? Zeynep Türkmen Merveciğim, ben de bir Ebru Gündeş rica etsem. Başım gözüm üzerine Zeynep.

0: Evet, haralardan yazısız bizlere merak edirəm. Kerkük'ten, Duz'dan, Bağdat'tan, yurt içinden, yurt dışından yazın. Güzel bir mesajımız daha geldi. Ertem kardeşimiz yazmış ki, günaydın, hayırlı sabahlar Merve Hanım. Sorunuza cevap vermek istiyorum. Ben arabaya bindiğimde en sevdiğim şarkılar Blok 3'ün şarkıları oluyor. Çok seviyorum kendisini, beni başka bir yere götürüyor. Sorunuzu cevabını vermek istedim. Çünkü sizden bir Blok şarkısı isteyeceğim. Çok teşekkür ederim. Hay hay, neden olmasın? مثل العمر واحد بس وما يقبلك Ali Ahmet Kuşçu Yengice'den izliyoruz demiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Baştan gözlerine bütün Yengice'ye de saygılarımızı, hürmetlerimizi tek tek iletin efendim. Bu arada Yengice'de havalar necadi indi? Kerkük'te serin olmaya başlayıptı ama yine de gün orta böyle güneş biraz nece diyerler yandırı hafiften. Bir de toz fırtınaları maalesef başladı. Evet, şimdi Ersan Soran'ın isteği üzerinden sonra bir Ebru Gündeş hazır etmiştim. Zeynep'te Ebru Gündeş istenmişiydi. Bir ayrı mani de bizden istedi A Köprülü arkadaşımız. Baştan gözlerine hemen onu da hazır edirem. Arada bugün burçlarla ilgili konumuzu da hemen sizlerle konuşalım. Zeynep Türkmen dedi ki, ben arabada Azeri dinlemek hoşuma gedire. Cedir yazıptı. Sanki sana bir şimdi biz gedir ediriz ya, Erbil şivesinde G, C olarak okunlu Erbil Türkmenlerinde. Cedirem, caliram. Biz deriz ya, geldim giydirem, onlar da C oluyor. Seni sevmeye, kolay mı benden kurtulmak bilmedi. Bugün burçlar trafikte nasıl diye bir konum var. Şimdi arkadaşlar, ben dünen gece o kadar uğraştım ki burçların adını size Arapça diyebilim. Çünkü benden istisiz. Desiz ki ben bazılarımız hani Türkmence Türkçe diyen de diri ki bazı birkaç Arap arkadaşımız var. Diri ben çok az anlarım ama sen Türkçe diyen de burçların adını ben hiç anlamıram. Başım gözüm üzerine ben bir nece diyerler bir adım atacağım. Ali Ahmet Kuşçu da diyor ki, Yengece'de her yer açık olduğu için havalar serindir. Ne güzel ya. Yengece'yi de görmek bana nasip olur inşallah ya. Tavırlarım çok değişti. Bugün dedik ki burçlar trafikte nasıl? El Hamel doğru mu? Koç burcu. Diri ki Koç burcu sabırsızdır. Önünde bir araç beklese, yavaşlasa hemen diğer hadi hadi ama gidelim. Doğrudur kesinlikle. Eşim trafik ışığında beklemez Koç burcudu ama dolanar. Zaten aynı süreye geldi ama çok sabırsızdı. Şimdi Es-Savur yani Boğa burcu. Bakın Arapça adları yanlış okuyabilirim. Sadece sizin için yapıyorum bunu. Diri ki sakin görünüm ama bir anda önündeki arabayla tartışabilir. Yani bugün burçlar işte trafikte nasıl konumuz? Boğa burcu da böyleymiş efendim. Onun haricinde bakalım hangi burç sırada var? İkizler. İkizlerin Arapçası neymiş? El Cevza diyor ki, araba kullanırken bile konuşacak birini bulur. İlla ki konuşacak. Öyle mi? Doğru mu ikizler burcu? Yani seleşmağı seves araba kullanan davuzda bilmirəm ben. İkizler burcu bir arkadaşım vardı. Gerçekten seleşmağı sevirdi ama arabada pek şaraza dövgüliydim özüne. Demek ki doğrudur yani. Ondan sonra gelelim Yengeç burcuna. Es Saratan. Yengeç burcu dir ki trafikte şöyleyim. Herkes yol verir. Sonra ben niye herkese yol herkese özü yol verer. Sonra da diğer emen niçin herkese yol verdim. Kendi kendine bir sinir halatı yaşarıymış. El Esed yani Aslan burcu trafikte kontrol onda olsun ister. Doğru mu aslanlar? Öyle mi? Başak Burcu El Azra diyor ki trafikte herkesin hatasını fark eder. Bak sinyal vermedi, bak yanlış sürdü dermiş. Yani insanların hatalarını çıkarırmış. Gelagın El Akrep, Akrep Burcu'na sessizdir. Ama biri sinirini bozarsa trafikte kavga çıkarır diyor. El Kaos yani Yay Burcu trafiği dert etmez. Müziği açar, yoluna bakar. Yolculuğu çok sever. Doğru mu? El Cedi diyor ki kurallara uyar, mesafeyi korur. Kimseyle uğraşmaz. Gerçekten en iyi trafikte en iyi araba süren kişiler genellikle efendim Oğlak Burcu oluyormuş. Kova Deli Burcu diyor ki herkesin kullandığı yolu kullanmak yerine kendince alternatif üretir. Katılıyorum. Son olarak da Elhut yani Balık Burcu diyor ki trafiğe dalıp gider, ışığın yeşile döndüğünü bile son anda fark eder. Şimdi herkes kendi burcunu desin. Arkadaşlar bakın sizler için bugün burçları Ahmet, Ali Ahmet Kuşçu diyor ki gelin misafirimiz olun. Burada pardon bir telefon bağlantımız var. Alalım. Alo. Yetişmedim. Tekrar lütfen aravan. Ali Ahmet Kuşçu diyor ki gelin misafirimiz olun. Buradan güzel Bağlık Bostanlığın içinde bir program yapınız. Keşke. Efendim telefon bağlantımızı alalım. Alo.
1: Alo merhaba. Sabahlar.
0: Merhabalar Hasan. Hoş geldin.

0: Sağ olasın. Tabii ben hasta koryalı vasıtıyla size ararım.
1: Baştan göz darına ama ben cumut dögülen ben marva karıştırdı tamam. Galiba.
0: Tamam evet. İbrahim Erkan'ın da canlısı şarkısının önüne bütün dinin sevgilerimi var. Bana ne dersen?
1: Baştan göz darına hangi manisi diyordu?
0: Canlısı.
1: Baştan göz darına evet. Daha kimlere armağan olsun?
0: Tabi Erman'a ne var bir şairim de var. Erman'a ne demin lan?
1: Elbette. Buyurun sahne işidirik.
0: Ne şirindi, ne tatlı, ne şirindi. Düşmüşüm hayalı o ya, cemalı ne şirindi. Tabi Erman'a olsun bütün Kerkük halkına, programın sonuna Erman'a olsun bütün programın doğumlu arkadaşlarına. Değil arkadaşlar var mı anlatsın? Nazik Koryalı'ya, Abdullah Koryalı'ya, o bütün Kore'de yaşayanlara, vasıta yaşayanlara, maliminde yaşayanlara teşekkürler. Sağ olun var olun. Sorumuz da cevabını verelim size. Tabi bir hal şoför sayıkı var.
1: Evet.
0: Arabanı selih sürücü telefonuyla selaşıyla hadise yedir. O bir zanağını vurur. Kanı boşta yedir. Yani ben rica ederim özlerine bu araba kullananlara yavaş arabanı kullansın, yoluna baksın, hatta bir zanağını vurmasın, o hadise etmesin.
1: Anladım. Desen ki trafik kurallarına uygun araç sürağın. Teşekkür ederiz Hasan bu güzel sözleri için. Manevi de sana inşallah hazır edirem. Hiç merak etmeyesen.
0: Sağ olasın. Sevgili ve darmadan ederim özünü.
1: Baştan gözlerine. Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Özüme kayıt ol. Evet, çok teşekkür ederim Ali Bey. Allah razı olsun. İnşallah bir gün neden olmasın belki de nasip olur. Nine Terzioğlu, günaydınlar fıstık. Hoş geldin Zara. Yüreğim bir taş rica etsem başım gözüm üzerine. El Muallim, günaydın ve mutlu gözüm sen yazıptı. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bizden A köprülü bir mani istenmişti. Sağım solum yalan. Menden sene gelsin kardeşim.

0: Evet, bir telefon bağlantımız daha var. Alalım. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın. Kusurumu hatırlıyorum.
0: Baştan gözlerine.
1: Ahmet Önder'in bir şarkısın. Armağan Evrem size ve Türkmen FM radyosu çalışanlara ve bütün Türkmenlara laflardan Mendeli'ye kadar.
0: Adı uzunaydı.
1: Ali Tuzlu.
0: Ali Tuzlu. Baştan gözlerine. Hoş geldik
1: siz burada. Bir koruyasın darmağan var.
0: Sevarık buyurun isterik valla.
1: Nenem dedi gel oğlum. Kalmadı ürek oğlum. Eğer eli yedirse fakirleri sor oğlum. Ne kimsenin gevlendir. Ne kimseye de oğlum. Namertten çözen alma eğer olsa ikor oğlum. Bak oğlum var.
0: Ağzına sağlık teşekkür ederiz Ali kardeşimiz. Allah'a emanet ol.
2: Ben sensiz edemem, gidemem, gidemem.
0: Fikrimin ince gülü kaldı. Şimdi Hasan'ın isteğine işidağı. Nina, ben bu mani verdim, bir zara verdim. Başka bir mani istese oğlu. Allah razı olsun. Der ki Merve çok güzelsin, Allah korusun. Allah razı olsun, Allah hepimizi korusun.
2: Canısı.
0: Mumin diyor ki günaydın Kerkük, günaydın Türkmeneli, günaydın Türkmen FM Radyosu ve günaydın Merve abla. Mumin iyisin inşallah. Geç kalman sorun değil. Her gün yazdığın için inşallah bir sorun yoktur. Aklım sende kaldı. Hoş geldin, sefalar getirdim. Hep iyi olmanızı temenni ederim arkadaşlar. Çoğu günler bazı arkadaşlarımız var, sürekli mesaj yazıyorlar, mesajlarını görmediğimizde onlarla ilgili diyoruz acaba sağlıkları mı bozuldu, hani Allah hepsini saklasın, ama doğal olarak merak ediyoruz. Allah hepimizi korusun. Nina istedim başka bir şarkı yazmanı çünkü zara verdim. Bu arada 0770 131 34 61 telefon numarasıyla edebilsiz bizlere telefon edersiniz. Ali arkadaşımız da bir Ali Bene manisi isterdi. Güzel bir horyatta okudu. Çok anlamlıydı. Ağzı var olsun. Duz Hurmat'tan telefon etmişiydi. Hasan da yine Kerkük'ten telefon etmişiydi. O da güzel bir horyatta okudu.

demektir ya. Ki bugünün sorularını, konularını kaçırdım. Bir şey konuşmadık dermişim. Hayır, çok şey konuştuk. Misafirimiz var idi. Horyatlar, şiirler dinledik. Sonra bir uzmanla konuştuk. Satış ve teknisyen. iPhone'un yeni özelliklerini karşılaştırdı bizimtin. Bugün bir soru sordum. Dedim ki arabaya bindiğimizde ister öz aracımız olsun, ister taksi, ister minibüs, hangi manini eşiden davız? Çok duygulanasız. Hangi mani eşitmek hoşunuza gider diye sordum. Örf ve adetlerimizden bahsettik bugün. Dedik ki gelin hanımlar işte evden, baba evinden çıkanda eski örf ve adetlerimize göre nece diyorlar? Mesela ellerinde ailenin bireyleri güzgü tutarlar. O da aydınlığı simgeler, mutluluğu simgeler dedik. Örf ve adetlerimizden bahsettik ve sordum ki dedim acaba hani bu örf ve adetlerimizi hala yapan var mı? Var ise yazın dedim. Burçlar trafikte nasıl diye bir köşe oluşturduk. Burçlar trafikte nasıl, onu selaştık. Maşallah neler sığdırmışız. Şimdi özetlerken fark ettim. Bir de çok kıymetli mesajlar geldi, istekler geldi, güzel koryatlar, şiirler geldi. Ali kardeşimiz bizden istenmişydi. Ali Benna'nın bir manisini. Ne diyor? Mehmet Terzioğlu'ndan bir şarkı olsun. Tamam Nina, nasılsın? Şu anda ne yapıyorsunuz? Hardan eşitsiz bizler arkadaşlar. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla da ulaşabilirsiniz bize.

0: yollarıma. Ali dedi ki akrep doğru muydu? Burcu gerçekten böyle trafikte belaydı. Çok yollarıma. Nine de cevap olarak demiş ki ben eski şarkıları çok seviyorum. Onları dinler severim. Onlarla duygulanırım. Mesela Ebru Gündeş'in eski şarkılar. Böyle dögi Nina. Kaç yıllık dinleyicimiz tanıyoruz elbette ki. Efendim ben yavaş yavaş sonlara geleceğim için şimdi kimsenin gövlünü kırmak istemiyorum. İstek manilerimiz devam etsin. Yengece'den bir arkadaşımız var idi. Adını hemen okuyayım. Ali Ahmet Kuşçu bir şarkı istenmiş idi bizden. Bekir Atıgöz'ün farkında olmadan. Telefon bağlantımız var. Alo diyelim. Alo.
1: Selamun aleyküm. İyi günler.
0: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz.
1: Tabii ki sesim tanımadın. Her zamanki gibi. Doğanlar kalaşıyoruz. Murat Hemen.
0: Hoş geldiniz efendim. Ama beni ilk defa telefon edesiniz. Ben o yüzden belki de.
1: Dilerim size. Burada saygı selamım var. Tüm Türkmen eline. Mandalina tatil artlara kadar. Tüm bizi dinleyenlere.
0: Hoş geldiniz Murat Bey. Ne güzel. Bizden de size selam olsun efendim.
1: Selamlar olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ama bir şey isteğim vardı. Her zamanki gibi istedim radyonun sesini hapse sesim vereceğim.
0: Tamam. Buyurun.
1: Hakan Altun'la Sibirgen'den bir şarkı düet olsun. Memnun olun.
0: Baştan gözlerine Murat Bey. Baştan gözlerine.
1: Başınız sağ olun. Sağ olun ve saygı selamlar tüm dinleyicilere.
0: Teşekkür ederiz. Bizden de sevgiler, selamlar efendim.
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Murat Bey menden itab edir ama ben telefonuma ilk defa programa telefon edip de etse eğer tanırdım sesini. Ama o da haklı günde telefon edir. Ah yaktı.

yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Pardon elimdeydi. Özür dilerim. Bir şiir. Sen gidince anladım aşkın yalanmış. Bu yalan kalbimi yaktın sevgilim. Bir tahta masada atsız kalmış. Görünce gözyaşım aktı sevgilim. Kanatlanırdım belki en derin yasa, kolunda yabancı biri olmasa, ayağı kırılmış o tahta masa, senden çok vefalı çıktı sevgilim. Ateşli dudaklar. Teşekkür ederiz Mumin. Şimdi arkadaşımız dedi ki, bir mani istirem ama istirem sesini verim. Yani... Ben olmaz selaşım. Bela diyen yok. Çünkü sesini verecek. Eşlik edecek belki de. Şimdi Sibel Can'la Hakan Altun'un bir düetini isterdi. Murat Hamamcı. Biz de kendisini kırmayalım. Hemen manimizi hazır ettim. O zaman Murat Bey bol bol sesini verin efendim. Ben de hiç böyle araya girmirem, selaşmirem. Hatta siz güzel bir şekilde eşi de bilersiz diye.

Senden başka kimsem yok, kolum yok, kanadım yok. Evet efendim, bu güzel şarkıyı da Murat Bey'in isteği üzerine dinlemiş olduk. Şimdi sırada Nina'nın isteği var. Ben yavaş yavaş sonlara doğru bu arada geliyorum arkadaşlar. Sadece sizlerin isteğini yerine getirmek istiyorum. Bir şarkı rica ediyorum. Sen seç benim için Merve lütfen demiş. Baştan gözlerine.

Arkadaşlar şöyle son isteklere doğru bakıyorum artık. Bugün yayında tam 2 saattir sizinleyim. Evet efendim, bakalım.

tabii ki güzel bir şarkı saklamıştım sona. Herkesin şarkısını verdim efendim. Eşimin istediği şarkıya yer vermediğimi sanmayın tabii ki de. Ama sadece sona bıraktım. Sona başladı. Teşekkür ederim efendim. Evet efendim, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdi Mumin, istediğin şarkıyı veririm de duygudan duyguya geçtik ya, şu an için pek uygun olmaz. Yine bir borç alışverişi yapalım biz seninle. Şarkı borcum olsun, olur mu? Güzel mesajlarınız, telefonlarınız, yorumlarınız, görüşleriniz ve cevaplarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Mumin demiş ki anlaştık. Kendisiyle çok böyle şarkı borcuna giriyoruz efendim. Alıştık artık.

Bir Merve ile Günaydın programının daha sonuna geldik. Bugün birlikte güne hava durumuyla başladık. Yani önemli bilgiler paylaştık, değerli konuklarımızı ağırladık, güzel şarkılar dinledik, günün sorusunu konuştuk. Geleneklerimizden güzel bir anıyı yeniden hatırladık. Son olarak burçların direksiyon başındaki hallerine baktık. Bizi dinleyen, bizimle güne başlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Merve, bir sonraki Merve ile Günaydın programında yine burada Türkmen FM'de 90.1 frekansında sizlerle olacağım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, gününüz güzel geçsin. Türkmen FM'den ayrılmayın. Türkmen Elinin Sesi diyoruz. Hoşça kalın. Bu güzel şarkıyla da sizlere veda ediyorum.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Alpin FM gün boyu sizinle.
1: 90.1
0: her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

0: Yolun yazısı.
1: Her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1. Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1.

0: بتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح لأنه قرروا اختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون.
1: Türkmenlerin Sesi Radyo Bir Yaşam Tarzı
2: 90.1
3: Türkmen FM Sözünle Türkmen FM Bağdat Frekans
4: Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa şehir merkezindeki özel jeneratörlerin 24 saat çalıştırılması talimatını verdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi, Sincar'daki silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Kanun Devleti İtilafı Lideri Nuri Maliki, karşılıklı suçlamaların sona erdirilmesini isteyerek siyasi gerilimi artıracak söylemler konusunda da uyardı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Es-Suud, bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Irak hükümetinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları önleme çabalarını desteklediklerini belirtti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Doğu Batı Petrol Boru Hattı'nın Irak'tan gelen birden fazla ihale hedef alındığını ve saldırıda yaralananlar olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynağı Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi'nin talimatıyla Şelemçi sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Meysan'da Suudi Arabistan'a İHA saldırısı düzenleyenleri bulmak için operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanlığı ambarda terk edilmiş bir alanda 47 İHA ve 46 mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Amerika Merkez Komutanlığı İran'a yönelik deniz ablukasının başlamasından bu yana 99 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesini Rusya'ya karşı savaş ilanı olarak değerlendirdi. Fransa'nın kuzeyinde bir trenin raydan çıkması sonucu onlarca kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
3: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
5: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه بإعادة تشغيل المولدات الأهلية ضمن مركز المدينة بنظام 24 ساعة. رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

Evet değerli dinleyicilerimiz, iyi vakitler, iyi günler dilerim sizler için ve iyi akşamlar dilerim bütün değerli aziz dinleyicilerimiz için. Değerli dinleyicilerimiz, programımız başladı sizlere. Nostalji şarkılar hep beraber dinleyeceğiz ve ilk şarkımıza başlayalım değerli dostlarımıza diyelim. İlk şarkımız İntizar'ın sesiyle olacak. Bizler için nedir? Yürekli Çocuk. Hangi yıllarda çıkmış? 2009'da çıkmış değerli dostlarımız. Dilerse özgüdağın bu muhteşem güzel şarkımız dinleyen İntizar sesiyle olacak. Ve programımızın ilk şarkısı İntizar'ın sesiyle oldu değerli dinleyicilerimiz. Dilerse öz hep beraber dinleyelim ve bir daha mutluluklar.

Evet, İntizar'ın sesinden bu güzel şarkını dinledik değerli az dinleyicilerimiz. İkinci şarkımız Gül'ün sesiyle olacak ve bizler için nedir? Sabah olmadan hangi yıllarda çıkmış bu şarkı? 1994'te çıkmış değerli dostlarımız. Ve dilerse uz gidelim bu güzel şarkımız dinleyelim ve müzikimiz devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için ve aziz dinleyicilerimize ne diyelim. Şimdi de dilerseniz Zerrin Özen'in sesiyle Son Mektup şarkısını hep beraber dinleyelim. Ve hangi yıllarda çıkmış? 1984'te çıkmış değerli dostlarımız. O zaman bu güzel şarkıyla bırakım sizlere. İyi vakitler, mutlu vakitler.

Son mektupta eve değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de Gülden Karaböcek'in sesiyle Sen Evlisin şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. Ve 1984'te çıkan bir şarkıydı değerli dostlarımıza diyelim. Nostalji kuşağı devam ediyor değerli dostlarımız ve bir daha iyi vakitler dileriz sizler için. Dilerseniz bu şarkıyla bırakım sizlere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız En Yazışkille sizlerle devam eder. Ve değerli dostlarımıza ne diyelim? Şimdi de Müslüm Baba'nın sesiyle Hangimiz Sevmedik şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. Hangi yıllarda çıkmış? Değerli dostlarımız 1994'te çıkmış. Ve dilerse Özgid Ağın bu güzel muhteşem şarkıyla bırakalım sizleri. Bir daha hayırlı akşamlar.

Umarım güzel vakitler geçirsiniz bizlerle değerli aziz dinleyicilerimiz. Buradan şimdi de bir genç sesiyle bir güzel şarkı dinleyeceğiz bizler için nedir? Sen affetsen ben affetmem. Hangi yıllarda çıkmış? 1986'da çıkmış değerli dostlarımız. Dilerse biz bu duygusal şarkını hep beraber dinleyelim ve duygusal anlar dileriz sizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, eğer isterse Öztürkmen FM Uyd Radyosu'nu dinlemek tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Şimdi de dilerseniz Sezen Aksu'nun sesiyle Firuze şarkısını hep beraber dinleyeceğiz değerli dostlarımız. Ve 1982'de çıkan bir şarkıydı ve dilerseniz gidelim güzel şarkımızı dinleyelim. Bir daha iyi akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için. Ve şu anda da şoför arkadaşlarımız bizleri dinlerseler sizlere saygı selamımızı gönderirik. Bir daha dilerseniz bu şarkıyla bırakım sizleri.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de Seda Sayan'ın sesiyle şiir gazel şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. 1989'da çıkan bir şarkıdır değerli dostlarımız. O zaman bu güzel şarkıyla bırakalım sizleri ve bir daha sizlere ne diyelim? Tabii ki de iyi vakitler dilerim sizler için değerli aziz dinleyicilerimiz.

Ve değerli dinleyicilerimiz, şimdi de Selda'nın sesiyle Öyle Bir Yoldayım Ki şarkısını dinleyeceğiz. 1986'dan çıkan bir şarkıdı. Değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha hayırlı akşamlar dilerim sizler için, bütün hanımlarımız için ve beylerimiz için. Ve şimdi de Cengiz Kurtoğlu'nun sesiyle Liselim şarkısını hep beraber dinleyelim. 1986'da çıkan bir şarkıdır değerli dinleyicilerimiz. O zaman hep beraber dinleyelim.

0: Yavaş.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle tabii ki de devam eder. Ve şimdi de dilerseniz Musa Eroğlu'ndan sesiyle bir güzel şarkı dinleyeceğiz. Mehriban bizler için söyleyecek. Ve değerli dinleyicilerimiz, hangi yıllarda çıkmış bu şarkı? 2000'lerde çıkmış değerli dinleyicilerimiz. Dilerseniz hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve son şarkımız Ferdi Tayfur'un sesiyle olacak değerli dinleyicilerimiz. Bir güzel şarkı sizlerle olacak değerli dostlarımıza diyelim. Hangi şarkı? Bir bakalım sözleri nerede? Sevda Yılları. Değerli dinleyicilerimiz bu güzel şarkıyla bırakım sizlere ve hangi yıllarda çıkmış? 1982'de çıkmış bir bu şarkı. Son şarkımız olacak değerli dinleyicilerimiz. Buradan Nostalji Kuşağı programının sonuna geldik değerli dostlarımıza diyelim. Ne diyelim? Özünüze iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın ve kalın sağlıklı.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, şehir merkezindeki özel jeneratörlerin 24 saat çalıştırılması talimatını verdi. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Fahri Zeydi, Meysan Operasyon Komutanlığı hakkında soruşturma komisyonu kurulmasını ve komutanın görevden alınmasını istedi. Başkomutan Suudi Arabistan saldırıları için acil soruşturma istedi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi, Sincar'daki silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Kanun Devleti İtilafı Lideri Nuri Maliki, karşılıklı suçlamaların sona erdirilmesini isteyerek siyasi gerilimi artıracak söylemler konusunda da uyardı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Es-Suud, bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Irak hükümetinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları önleme çabalarını desteklediklerini belirtti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın Irak

Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1. Çat çat çatsın derim, kaşları çatsın derim, çok çok çok güzelim, unutursam yazsın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese hayırlı akşamlar diyoruz sevgili dinleyenlerimiz ve bugün 12 Eylül Cumartesi akşamında sizlerleyiz. İstekler programımızdan hepinize kucak dolusu ekstra gramımızı iletiyoruz.

Evet sevgili dinleyenlerimiz ve bu güzel akşamda güzel şarkılarımızı istekleriniz doğrultusunda hep birlikte dinleyeceğiz. En güzel şarkılar size için gelsin diyoruz. İyi dinlemeler. Ve bu güzel akşamda eğer programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61 tekrarlıyorum. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Ve aynı zamanda da WhatsApp yolundan da bize mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ve tabii ki de aynı numaradan 0770-131-34-60-1000 numarasından WhatsApp'tan bizlere isteklerinizi yazıp gönderiyorsunuz.

Ve tabii ki de şu an bize dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize ta Telafer'den Mende'ye kadar ve tabii ki de Türkmen'in güzel bölgelerinde bizi dinleyen bütün Türkmeneli'ye selamlar olsun diyoruz. En güzel şarkılar size için gelsin ve aynı zamanda yurt dışında da bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize de hayırlı akşamlar ve istekler programımıza hoş geldiniz.

Ve güzel şarkımızı tabii ki de İbrahim Erkan'ın sesinden dinledik. Maşallah, gerçekten de öyle. İyi kadın, tabii ki de vezir eder adamı, iyi adam da sultan eder kadını. Sevgili dostlarımız, güzel bir şarkı, sözleri de çok anlamlı. Ve bu güzel açılış şarkımızı sizler için paylaştık, dinledik hep birlikte. İnşallah gönlünüzce olmuştur diye umuyoruz. Ve Sekler programı tüm hızıyla devam ediyor. Bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlayalım sevgili dinleyenlerimiz. 0770 131 34 60.000 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. O WhatsApp yolundan da mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ve şu an bize sürüşendeyken dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza ne diyoruz? Hayırlı sürüşler ve Yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin.

Ve tabii ki de bakalım WhatsApp'tan kimler mesaj göndermiş ve ilk mesajımız kimden olacak ve hangi istekte bulunacak arkadaşımız?

diye ve kendisine armağan edeceğim diye düşünüyorum. Kararsız kaldım. Bakıyorum şu an. Tabii ki de güzel bir şarkı seçeceğiz ve bu şarkımızı ilaf arkadaşımıza ve siz sevgili dinleyenleri de armağan olarak gelecek bu güzel şarkı.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı Melike Şahin'in sesinden dinledik. Sarıl Bana adlı güzel şarkımızı Elif arkadaşımıza armağan ettik. İnşallah beğenmişsindir sevgili arkadaşımız bu güzel şarkıyı. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor.

Ve bir diğer mesajımıza göz atalım. Merhabalar, ben İbrahim annesi. Eğer mümkünse sizlerden güzel bir şarkı istiyorum. Ebru Gündeş'in sesinden olsun. Ve bu şarkıyı tabii ki İbrahim babasına armağan olsun. Biricik oğluma, kızıma ve kaynanama. Kayınbabama armağan olarak gelsin. Anneme, babama ve kardeşime, eşime ve çocuklarına armağan ediyorum. Ve siz bütün Türkmen FM dinleyicilerine armağan olarak gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz İbrahim annesine göndermiş olduğu mesaj için. Ve bakalım Ebru Gündeş'ten de hangi parçayı dinleyeceğiz istek üzerine. Tabii ki de şarkı ismini yazmamış arkadaşımız. Sadece Ebru Gündeş diye yazmış. O yüzden de yine seçim bana kaldı. Ve duygusal mı, hareketli mi dinlesek sevgili arkadaşlar? Hareketli dinleyelim mi bu güzel akşamda? Hareketlenelim. Moralimiz daha da güzel bir yerine gelsin. Hep birlikte. Ve bakalım kimin hangi şarkıyı dinleyeceğiz Ebru Gündeş'ten. Ve güzel şarkımızı seçtik. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim.

Diyelim ve bu güzel şarkımızda bütün Ebru Gündeş sevenlerine armağan olarak gelsin diyoruz. Özellikle de şu an sürüş halindeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza armağan olsun. Ve iş yerinde bulunan bütün çalışanlara, mağazacı arkadaşlarımıza da armağan olarak gelsin.

0: Ve bu güzel şarkımızı dinledik. Bir gece vakti yolda yürürken aklına ben geleyim dedi. Ve bir telefon bağlantımız var. Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Merhabalar, programımıza hoş geldin sen.
1: İyi akşamlar da.
0: İyi akşamlar. Adı ne, tanıyık seni kardeş?
1: Esen Bozkurt, zahmet yok ashabanın şarkısı istedim.
0: Bəli, hiç zahmet yoktu gözümle. Kimler mağını etsin?
1: Bütün çarşı millətlə, bütün çümağın mağını etsin şarkısını.
0: Bəli.
1: Çok teşekkürler ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Bütün izahdan da teşekkür ederiz. Ve izahın da almağın olsun.
0: Çok sağ olasın, Allah razı olsun programımıza katıldığı için. Ve arkadaşımız bizlerden havanın sesinden mani istedi. Ve tabii ki de arkadaşımızı da kırmayacağız. Güzel manimizde havanın sesinden dinleyeceğiz değerli arkadaşlar. Ve bir kez daha ne diyoruz hepinize? Hayırlı akşamlar, her şey gönlünüzce olsun ve tabii ki destekte bulunmak istiyorsanız WhatsApp yolundan da mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz ve telefon numaralarımızda 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

güzel manimizi dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine ve hemen elimize ulaşan mesajımızı paylaşalım. Hayırlı akşamlar Ümit Kasaboğlu Musalla'dan. Güzel bir şarkı istiyor Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden. Ve bu şarkıyı armağan ediyor. Bütün Türkmeneli'ye ve özellikle radyoda çalışanlara teşekkürler diye yazmış Ümit Kasaboğlu. Teşekkür ediyoruz sana ve buradan da bütün Musalla halkına da sonsuz sevgi, saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Bütün Musallalılara.

Ve Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı tabii ki de dinleyelim. Keşke Seçi hangi şarkıyı dinlemek istediğinde yazsaydın Ümit arkadaşımız. Benim için daha da kolay olurdu. Çünkü bilmiyorum, hareketli mi istiyorsun, duygusal mı? Bence duygusal isteyeceksin. Çünkü Cengiz Kurtoğlu'nun duygusal şarkıları gerçekten de çok güzel. Dilerseniz güzel bir şarkısını dinleyelim. Tamam, seçtim. Bakıyorum çünkü hangi şarkıyı seçeyim diye. Çünkü gerçekten kararsız kalıyorum karşınızda. Çünkü sizleri memnun edebilmek için zevkinize uygun, kulak sesinize uygun güzel şarkıları seçmek için gerçekten de uğraşıyorum ki beğenmeniz için. Ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim sevgili arkadaşlar. Ve güzel şarkımız Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden olacak. Ve bu güzel şarkımızla sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve hayırlı akşamlar diyoruz bir kez daha bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize, değerli dinleyicilerimiz.

Vurdun gittin severken dedik ve Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden bu güzel şarkımızı dinledik arkadaşlar. Ve şimdi diğer mesajımızı hemen paylaşalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi akşamlar. Necase iyisiniz inşallah. Ali ben neden güzel bir şarkı sevme bu şarkının bütün Türkmen FM kadrosuna armağan olarak gelsin. Armağan edirem sevdiklerime, arkadaşlarıma, aileme gelsin. Çok sağ olun. Teşekkürler saygılarımla. Kardeşimiz Ersan Sorani. Teşekkür ederiz Ersan Sorani'ye göndermiş olduğu mesaj için. Tabii ki de isteği üzerine Ali Benne'nin sesinden güzel bir mani dinleyeceğiz. Ve bu güzel mani de bütün Ali Benne sevenlerine darman olarak gelsin diyelim. Ve bir kez daha ne diyelim? Hayırlı akşamlar diyelim bütün dinleyenlerimize. Ve güzel manimiz sizler için geldi ve bütün dinleyenlere. Ve bakalım bu güzel şarkımızın ardından hangi arkadaşımız mesaj gönderip ve hangi istekte bulunacaklar ve dinleyeceğiz tabii ki de.

Ve güzel manimizi Ali Bey'in sesinden dinledik değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de elimize ulaşan bir güzel mesajı paylaşalım. Tabii ki de çok uzaklardan gelmiş bu mesaj. Danimarka'dan Azgar abimizden geldi. Herkese hayırlı akşamlar diye yazıp eğer mümkünse Aysun Gültekin sesinden Kerkük türküsünü isterim. Ve bu türküyü bütün Kerkük halkına, bütün Türkmen FM dinleyenlerine ve özellikle de Musalla semtine armağan edipti. Sağ olsun Diyar'ın Azgar Bey'e göndermiş olduğu mesaj için ve buradan da Danimarka'dan bizleri dinleyen, takip eden bütün gurbetçi kardeşlerimize sonsuz sevgi saygılarımızı iletirik. Ne kadar mesafeler, yollar olsa da, uzaklık olsa da, dağlar olsa da aramızda kalplerimiz, gönüller her zaman birdir. Ve her zaman da sonsuz sevgi saygılarımızı siz yurt dışında yaşayan bütün Türkmen halkını, gurbetçilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi ve dualarımızı esirgemeyeceğiz inşallah. Ve dilerseniz güzel şarkımızı da Aysun Gültekin sesinden dinleyelim. Altın Hızma.

Ve bu güzel türkümüzü de dinledik ve buradan bütün gurbetçi kardeşlerimiz için gelmiş oldu inşallah. Beğenmişlerdir. Ve tabii ki de sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyenler, İstekler programında canlı yayındayız ve isteklerinize yer veriyoruz. Tabii ki de göndermiş olduğunuz mesajları da paylaşıyoruz. Dinlediğiniz gibi ve isteklerinizi elimizden geldiğince yerine getirip güzel şarkılarımızda dinleyeceğiz ve telefon numaralarımızı hatırlatalım. Eğer telefon yoluyla katılmak isterseniz ve WhatsApp yolundan da aynı numaradan bize ulaşabiliyorsunuz. Telefon numaramız 0770 131 34 60.000 numarasından bizleri hem arayabilir hem de mesajlarınızı yazıp gönderebiliyorsunuz.

Ve bir diğer mesajımızı hemen paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş? Ahmet arkadaşımızdan merhabalar, hayırlı akşamlar. Kerkük Bağdat yolundan sizlere mesajımı gönderiyorum. Eğer mümkünse Bülent Ersoy'un sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Seçimi sana bırakıyorum diye yazmış. Teşekkürler arkadaşımız ve bu şarkıyı bana armağan ediyor. Ve bütün sevdiklerine ve bütün Türkmen FM dinleyenlere armağan etmiş. Sağ olsun diyoruz arkadaşımıza. Ve tabii ki de güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim dilerseniz. Divan'ın sesinden üzdünüz beni yıllar desin ve bu güzel şarkı sizi için gelsin diyoruz.

Üzdünüz beni yıllar, ezdiniz beni yıllar ve bu güzel şarkımızı Divan'ın sesinden dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine ve tabii ki de güzel şarkılarımızı da dinlemeye devam ediyoruz. İsteğin üzerine değerli arkadaşlar.

Ve hemen diğer mesajımızın isteğini de yerine getirelim ve bakalım hangi şarkı isteyecek ve bizlere hangi arkadaşımız mesajını iletmiş. Hemen paylaşalım sizlerle. Emel arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar Cumut Hanım. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Eğer mümkünse Ahmet Bey'in sesinden güzel bir mani istiyorum. Ve bu maniyi size ve bütün kadronuza ve çok sevdiğim eşime gelsin, biricik kızıma ve eşimin ailesine ve kendi aileme armağan ediyorum. Ve bütün gurbette bulunan bütün Türkmenler için gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğum mesaj için. Ve tabii ki de dilerseniz güzel manimizde Ahmet Bey'in sesinden hep birlikte dinleyelim. Emel arkadaşımızın isteği üzerine güzel manimizde dinliyoruz. Ve tabii ki de kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz istekler programımıza.

Dedik ve bu güzel manimizi de dinledik arkadaşlar ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım sizlerle. İpsem arkadaşımızdan gelmiş. Eğer mümkünse Hakan Altun'un sesinden Sen Dağla adlı şarkıyı istiyorum ve bu şarkıyı bütün dinleyenleri ve şu an bütün kadronuza armağan olsun ve sevdiklerim için gelsin. Teşekkür ediyoruz İpsem arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de isteği üzerine Hakan Altun sesinden Sen Dağla adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz sevgili dostlarımız ve tabii ki de ne diyoruz, Allah kimseyi ağlattırmasın.

Evet sevgili dostlarımız ve güzel şarkımızı Hakan Altun sesinden hep birlikte dinledik. Ve tabii ki programımızın sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Ve son olarak da güzel bir şarkı benden size armağan olarak gelsin. İnşallah bu güzel şarkıyı da beğeneceksiniz diye umuyorum değerli dinleyenler. Ve her şey gönlünüzce olsun diyoruz. İyi akşamlar diyoruz bize dinleyen. Bütün dinleyeceğimize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Yüce Rabbimiz sağlıklı, sıhhatli, güzel yaşamlar nasip eylesin. Sevdiklerimize huzurlu günler nasip eylesin. Amin inşallah diyelim. Sevenler sevdiklerine kavuşsun. Küsler varsa, dargınlar varsa barışsınlar diyoruz. Hayatı güzel bir şekilde doya doya birbirimizi kırmadan, incitmeden yaşamaya çalışalım sevgili dinleyenler. Hoşçakalın diyoruz. Son olarak güzel şarkıyla da sizlere veda edeceğiz. Allah'a ısmarladık. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Türkmen Erin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle. Kerkük frekansımız 90.1.

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

0: yaptım sensizliğe.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM,
3: Türkmen FM Kerkük frekansımız. 90.1
4: Türkmen FM'de Kanun Ne Diyor programına hoş geldiniz.
5: Avukat Hasan Edip Bayraktar, Türkmen FM Uydu Radyosu'na hoş geldin.
6: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
4: Tabii ki bugünkü konumuz boşanmayla ilgili olacaktı.
5: Programımızın ilk sorusunu sizden sorarım. İlk sorumuz o da boşanmanın en önemli nedenleri, yani sebepleri nelerdi?
6: Teşekkür ederim ilk önce bizi buraya ağırladığınız için. Bu konuya doğrusu hemen girmek isterim ve bunda doğrusu çok nedenler var açıkçası. En fazla bunlardan yani işte en dediğimiz işsizlik, bir de mesuliyet kaldırmamağı, zaiden ilaveten ona şey, bizde unfulüseri dediğimiz var. Aynı zamanda şey, bu indi en son çıktı sosyal medyanın kötü şekilde kullanmağıdır. Ondan ilaveten bu gene en son zamanlarda bu eroin, esrar dediğimiz mukadderat kullanması çok oldu ve buna da gene çokluk kumar da girdi maalesef. İşte bunlar hapse bir nedendi ki bir evi maalesef düşürü dağıtmaya ve aynı buna da şey bazen de şey ehliyetin iki tarafın ister kızın ister erkeğin ehliyeti tedahül edir evin hayat maişiyasına veya uşaklara veya girişirler. Keşke de girişmekleri iyi bir şekilde yani yapıcı
5: kötü
6: olsun.
5: Bir şekilde
6: kötü bir şekilde girişirler. Yapıcı olsa diğer faydalı her iki tarafçı. Ama maalesef çoğunlukla yıkıcı oldu. Bakırsan işte kızın tarafı hebele etme böyle olur. Ama bile akıllı oğlan tarafı hiç böyle. İşte bunu yüzden maalesef meşakiller oldu. Bu sorunlar çıkınca işte özleştiler mahkemede maalesef en son boşanmak oldu sonuçlar.
5: Maalesef zaten biz görürük kadınlar da uşak bir yaşta evlenirler.
6: Aynen.
5: Ama bir evde olduklar zaman onda bilinle anlaşmırlar.
6: Doğru.
5: Ama bakarsan ondan önce yok anlaşılır güzel bir şekilde. Ama ondan sonra sebebi acaba nedir? Yaşamak bir evde bakarsan birbirlerden anlaşmırlar işe getirir.
6: Boşanmak. İşte bu saydığım sebepler, nedenler yani en önemli yani. Fakirlik yani işsizliğin o da tabii.
5: Mesuliyeti kaldırmamak.
6: Mesuliyeti kaldırmıyor. Hemen evlendim bitti. Evlendi o bitmedi. Evlendi o mesuliyet var yani. Arka uca uşak oldu. Daha beter mesuliyet oldu. İşte önce diğer hanı uşak büyük oldukça da mesuliyet şey oldu. Büyük oldu. İşte bazıları çoğu bunun işte ne farkında oldu.
5: Farkında değil.
6: Farkında değil maalesef. İşte ondan sonra da diğer daha tuş oldu. Geldi. Bakır bir şey uğradı. Şok kimi ne oldu özünde. İşte ha gidip boşanmalı. Boşandı. Maalesef de işte önce diğer ev dağıtmaktı.
5: Uşak da kalır.
6: Uşak da sonuçta fi kulli halat dediğimiz her halde uşak her zahiyadı. Maalesef.
5: Zahiyadı maalesef. Ha. Peki biz billah bir boşanma halatı olduğu zaman uşak var ise neneye düşer.
6: Bari.
5: İyiydi. Naksı halatta uşak hakkı var, babaya düşsün.
6: Babaya çok halatlar var ama en önemlisi diyarın arvadın diyar gayr ahil olmağı dediğimiz dirayeti mahzun biz kanunda diyarımız. O da sebepler çoktu. Mesela fakdet-i ehliye aklı tamam dağı bir teklif tabi getiresen önü bu tamam dağı nene. O bir fuhuşta yakalanıp bir şeyden, ikinci evlenipti, ayrı adamla o ev, adamın evinde kaldığı uşak mahzun biz diğer gözünün kanunda. O da evinde gene o mahzun diğer riaya kamile görmeli. O uğraşırı unfa, o uğraşırı onu dediğimiz vurmağa çalmağa o la ahlaksız
5: maalesef
6: bir şeyler.
5: Maalesef zaten bunlar da görürüz.
6: İşte ahlaksız bazı şeyler oldu. Onda بابا ديار أصل بابا أتشابيل دعوة إننا دن دعوة شارق ديار غزنا نزح حضانة إننا دنو شاغة على بيل
5: Burada uşaq tabii ki de etkilenir çok zaten.
6: Tabii.
5: Nefsiyen de çok.
6: Uşaqla cayken ha nenenin hadanasındaydı. Ama işte nenede bunlar olunca bu nedenler, bu sebepler baba kalkıp uşağı neneden geri alabilir.
5: Peki, siz bir avukat olarak suçu kimde bulursunuz? Erkekte yoksa kadında?
6: Vallahi bunu yani bizzat yakın veya kadın veya erkekte direkt hemen tahdid etsek biraz zulüm kimde olur. Çünkü bunda bazen dava var o günde geldi tam bakarsan erkekte de suç. Bazında da tam kadınlar da suç. Bunda fe edebilmesin diye sen tam hapsi kadınlarda da suç veya tam hapsi erkeklerde de suç. Davanın halatına kalı yani. Bakarsan ona göre. Fe bunda hiç diyebilmeyiz. Her zaman erkek de suç veya her zaman kadınlar da suç.
5: Peki en garip halat sizce size geldiği zaman en garip nedir? Boşanmakta.
6: En garip hal geldiği vaktinde benim yanımda şahsi dava var idi. Kadın indiye kadar hatırlarım 4 mahami değişti, avukat değişti. Boşanmak, ben hapsi davaları dedim ama erkek çünkü istirdi özünü. Erkek de doğrusu yani gerçekten iyi babaydı, vefalıydı çocuğası. Ve hamdolsun da kazandık. İndi de döndüler geri beraber kaldılar. Bu her zaman görüşürüm muhakkülümle çok memnun oldum. Çünkü diğer hiç şey olmadı. Ama bir tek hal var idi işin içinde. İlk günden geldi bana karşı avukat dedi. O hani garip haliydi. Karşı avukat bana aradı.
5: Ben.
6: Dedi bu senin muhakkülün neydi? Çünkü 70 de onun yanı. Kime dedim özüne gitmesen. O senin hasmudu nece diyor. Yani bugün nece dursun 70 de 60 de özüne. Bu geldi dedi senin o muhakkülü tam bir aşık velhandı nece diyor. Anladım geldi böyle içi kamil ben bunu böyle severim böyle severim. Sen fesen tevekkül etme bundan falan. Karşı avukat aradı dedi bu muhakkülü bana diyor. Bunu ben hiç boşamam çünkü ben böyle severim. Birinci günde nece başlayıp sevip özün gelip evlenmeğini geldi bu karşı avukat selaşı. Avukat da aradı bana karşı taraf. Dedim sen o nece diğer muhakkülü tam bir aşık velhandı. Bu nece dedim işte valla isterif onu hiç istemiyorum biz. Evler dağılsın, ortada da uşak var, hastaydı da. Hamdolsun indi öndüler, Allah'a şükür şey oldular. Bir de ayrısı da var, gene buna benzer bir halim var idi. Geldiler, kisi boşaltırdım özellikle. Gittiler, mahkemeden boşanıplar.
5: Bəli.
6: Aradı beni, dedi, mahkemeden düz çıktık, gittik pazarda, matamda kebap yedik, eve gittik sonradan. Ya siz boşandınız daha önce matamda gittik.
5: Peki de var biz zaten eşidirik, maalesef. Bazı insanlar en tafih şeylerin üzerinden bakarsan mahkemede zaten bunu diğer dile getirir. Yani bir tafih şeyin üzerinden bakarsan erkek pazarlık etmir ya da ne bileyim manasız bir şeyler yapıptı, edir. Onun üzerinden işe getirir boşanmağa.
6: Buna tatarruk ettim abi. İşte fukur diyende bu şeylerde bazında işte yani bunu hapsin kapısı alır. Açıkçası işte eve bakmamaktan, bu da işte parasızlık veya mesuliyet kaldırmamaktan veya hemen evlendim diye bitti. İşte bu geldi, nece diğer ihtiyaç diye evde her şey oldu. Pazarlıktı, nece siz dile getirdiniz indi. Pazarlıktı, evin ihtiyacatıdır. Ayrı şey, yarım gün uşak oldu, daha beter oldu.
5: Zaten ona
6: masraf,
5: daha fazla,
6: işte fazla gider. Onun için olur. İşte araya açılı. Ondan sonra üzülüşler işte mahkemeye maalesef boşanma oldu.
5: Maalesef. Peki Temmuz ayında ne kadar boşanma oldu?
6: Bizim en son Meclis Kadayla ilanın ihsayasına göre ki ilan ettiği 6352 boşanma halası var. Bizim Irak'ta 15 vilayette. Tabii Kuzey Irak hariç. Maalesef bu da büyük bir rakamdı. Ama
5: maalesef.
6: İşte bugün ayın 1'iydi, 1 Eylül'dü ama Ağustos'un hala diğer abayının hala çıkmayıptı. Bir gün yanında çıkar o da herhalde gene bir bu rakama yakındı. Bir 5 bin, 6 bin.
5: Maalesef zaten bunları duyduğumuz zaman eşidirik çok üzüldük. En fazla ben gördüğüm zaman genç kadınlar maalesef.
6: Maalesef işte.
5: Bunlar çok bu işte, genç bir yaşta.
6: Başta dedim hani zavacını bakır erken evlilik hemen evlendi o bir yaşa. İşte tam hala diğer kanı biz öz dilimizde hani hele bir şikin olmayıptı. Beyin bişmeyip hemen gel evlenek. Evlendi, bitmedi. İşte maalesef bu sebeplerden birisi.
5: Musafirimiz Avukat Hasan Edip Bayraktar, kendisine teşekkür ederek tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: Eyvallah, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.

Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9. Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu. Yokluğu

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Alo.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük İl Meclisi KYB grubu Kerkük Valisi Mehmet Semana'ya destek verdiğini açıkladı. KYB grubu valinin görevlerini yerine getirmesi ve yetkilerini yasalara uygun şekilde kullanmasının desteklendiğini belirtti. Kerkük İl Meclisi Arap grubu da Kerkük Valisi Ağa'ya destek verdiğini açıkladı. Grup ayrıca Türkmenlerin Kerkük'ün yönetimindeki hakkı konusunda ısrarcı olduklarını vurguladı. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Enseydi, Meysan Polis Komutanı'nın görevden alınması, güvenlik birimlerinin müdürlüklerinin ise görevden alınarak soruşturmaya sevk edilmesi talimatını verdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Zeydi, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların arka planı ve saldırıların arkasındaki tarafların belirlenmesi için acil soruşturma başlatılması talimatı verdi. Zeydi, Sincar direniş gruplarının silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi, Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasını reddettiğini belirterek silahların devletin kontrolünde toplanmasının önemini vurguladı. Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuril Maliki, siyasi meselelerin kamuoyu önünde tartışılmasına son verilmesi çağrısında bulunarak siyasi anlaşmazlıkları körükleyen söylemlere karşı uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Irak hükümetinin bize yönelik saldırıları önleme çabalarını destekliyoruz dedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Doğu-Batı petrol boru hattının Irak'tan gelen çok sayıda insan sava aracıyla hedef alındığını ve saldırıda can kayıpları ile yaralanmaların meydana geldiğini belirtti. Nasır Koalisyonu, güvenliğin korunması ve egemenliğin güçlendirilmesi amacıyla Silahlı Kuvvetler Başkomutanı tarafından alınan tedbirlere destek verdiğini açıkladı. Güvenlik kaynakları, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi'nin talimatıyla Şelemçe sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı, ambarda terk edilmiş bir bölgede 47 insansız hava aracı ve 46 mühimmat parçasının ele geçirildiğini açıkladı. Amerika Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik deniz ablukasının başlamasından bu yana 99 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Amerika Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndan günde 9 milyon varil petrol geçtiğini belirterek nükleer anlaşma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. BRICS ülkeleri liderleri zirvesinde uluslararası anlaşmazlıkların diyalog, istişare ve diplomasi yoluyla barışçıl şekilde çözülmesine bağlılık vurgulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker konuşlandırmasını Rusya'ya karşı savaş ilanı olarak değerlendirdi. Fransa'nın kuzeyinde bir trenin raydan çıkması sonucu onlarca kişi yaralandı. Endonezya'nın Java Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmenlerin Sesi Türkmen FM Uydu Radyosu.
4: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس محافظة كركوك تعلن دعمها لمحافظ كركوك محمد سمعانغا في أداء مهامه وممارسة صلاحياته وفق القانون. المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك تعلن دعمها لمحافظ كركوك محمد سمعانغا وتؤكد إصرارها على حق المكون التركماني في إدارة المحافظة. رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يوجه بإعفاء قائد شرطة ميسان وإحالة مديري الأجهزة الأمنية إلى الإمرة وإحالتهم إلى التحقيق. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يوجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها. القائد العام للقوات المسلحة يكلف اللواء الركن علي عبد الحسين كاظم بمنصب قائد عمليات ميسان. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يؤكد أن فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يؤكد رفضه استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار ويصر على أهمية حصر السلاح بيد الدولة. رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يدعو لطي صفحة نشر الغسيل ويحذر من خطاب يشعل الخلافات السياسية. وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود يؤكدان أهمية استمرار التواصل والتنسيق لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وزارة الخارجية السعودية تؤكد دعمها جهود الحكومة العراقية بمنع الاعتداءات تجاه المملكة. ائتلاف النصر يؤكد دعمه لإجراءات القائد العام للقوات المسلحة بحفظ الأمن وتعزيز السيادة. مصدر أمني يفيد بإغلاق منفذ الشلامجة بشكل مؤقت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي. رئيس هيئة المنافذ الفريق عمر الوائلي يؤكد أن الإجراءات لتنظيم العمل ورفع الجاهزية في المنافذ مع الجانب الإيراني هي إجراءات مؤقتة. مصدر أمني يفيد بانطلاق حملة تفتيش واسعة في محافظة ميسان لتعقب المتورطين بإطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية. وزارة الداخلية تعلن ضبط 47 طائرة مسيرة و46 مقذوفا في موقع مهجور بالأنبار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 99 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري على إيران. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يؤكد أن 9 ملايين برميل نفط تعبر هرمز يوميا والاتفاق النووي مستبعد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه يحكم القبضة على مضيق هرمز ويشير إلى إزالة الألغام البحرية منه. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر نشر قوات أوروبية في أوكرانيا إعلان حرب ضد بلاده. إصابة العشرات جراء خروج قطار عن مساره شمال فرنسا. زلزال بقوة 6 درجتان يضرب جزيرة جاوا في إندونيسيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM
3: 90.1 7'den 70'e halkın sesi. Türkmen FM. Türkmen FM. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM,
3: Türkmen FM Kerkük frekansımız. 90.1
4: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük İl Meclisi KYB grubu Kerkük Valisi Mehmet Yamanay'a destek verdiğini açıkladı. KYB grubu valinin görevlerini yerine getirmesi ve yetkilerini yasalara uygun şekilde kullanmasının desteklendiğini belirtti. Kerkük İl Meclisi Arap grubu da Kerkük Valisi Ağa'ya destek verdiğini açıkladı. Grup ayrıca Türkmenlerin Kerkük'ün yönetimindeki hakkı konusunda ısrarcı olduklarını vurguladı. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Ezzeydi, Meysan Polis Komutanı'nın görevden alınması, güvenlik birimlerinin müdürlüklerinin ise görevden alınarak soruşturmaya sevk edilmesi talimatını verdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Zeydi, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların arka planı ve saldırıların arkasındaki tarafların belirlenmesi için acil soruşturma başlatılması talimatı verdi. Zeydi, Sincar direniş gruplarının silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi, Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasını reddettiğini belirterek silahların devletin kontrolünde toplanmasının önemini vurguladı. Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuril Maliki, siyasi meselelerin kamuoyu önünde tartışılmasına son verilmesi çağrısında bulunarak siyasi anlaşmazlıkları körükleyen söylemlere karşı uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan, bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Irak hükümetinin bize yönelik saldırıları önleme çabalarını destekliyoruz dedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Doğu Batı petrol boru hattının Irak'tan gelen çok sayıda insan sava aracıyla hedef alındığını ve saldırıda can kayıplarıyla yaralanmaların meydana geldiğini belirtti. Nasır Koalisyonu, güvenliğin korunması ve egemenliğin güçlendirilmesi amacıyla Silahlı Kuvvetler Başkomutanı tarafından alınan tedbirlere destek verdiğini açıkladı. Güvenlik kaynakları, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi'nin talimatıyla Şelemçe sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı, ambarda terk edilmiş bir bölgede 47 insansız hava aracı ve 46 mühimmat parçasının ele geçirildiğini açıkladı. Amerika Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik deniz ablukasının başlamasından bu yana 99 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Amerika Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndan günde 9 milyon varil petrol geçtiğini belirterek nükleer anlaşma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. BRICS ülkeleri liderleri zirvesinde uluslararası anlaşmazlıkların diyalog, istişare ve diplomasi yoluyla barışçıl şekilde çözülmesine bağlılık vurgulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker konuşlandırmasını Rusya'ya karşı savaş ilanı olarak değerlendirdi. Fransa'nın kuzeyinde bir trenin raydan çıkması sonucu onlarca kişi yaralandı. Endonezya'nın Java Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmenlerin Sesi Türkmen FM Uydu Radyosu.
5: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس محافظة كركوك تعلن دعمها لمحافظ كركوك محمد سمعانغ في أداء مهامه وممارسة صلاحياته وفق القانون. المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك تعلن دعمها لمحافظ كركوك محمد سمعنغا، وتؤكد إصرارها على حق المكون التركماني في إدارة المحافظة. رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يوجه بإعفاء قائد شرطة ميسان وإحالة مديري الأجهزة الأمنية إلى الإمرة وإحالتهم إلى التحقيق. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يوجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها. القائد العام للقوات المسلحة يكلف اللواء الركن علي عبد الحسين كاظم بمنصب قائد عمليات ميسان. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يؤكد أن فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يؤكد رفضه استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، ويصر على أهمية حصر السلاح بيد الدولة. رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يدعو لطي صفحة نشر الغسيل، ويحذر من خطاب يشعل الخلافات السياسية. وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود يؤكدان أهمية استمرار التواصل والتنسيق لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وزارة الخارجية السعودية تؤكد دعمها جهود الحكومة العراقية بمنع الاعتداءات تجاه المملكة. ائتلاف النصر يؤكد دعمه لإجراءات القائد العام للقوات المسلحة بحفظ الأمن وتعزيز السيادة. مصدر أمني يفيد بإغلاق منفذ الشلامجة بشكل مؤقت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي. رئيس هيئة المنافذ الفريق عمر الوائلي يؤكد أن الإجراءات لتنظيم العمل ورفع الجاهزية في المنافذ مع الجانب الإيراني هي إجراءات مؤقتة. مصدر أمني يفيد بانطلاق حملة تفتيش واسعة في محافظة ميسان لتعقب المتورطين بإطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية. وزارة الداخلية تعلن ضبط 47 طائرة مسيرة و46 مقذوفا في موقع مهجور بالأنبار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 99 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري على إيران. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يؤكد أن 9 ملايين برميل نفط تعبر هرمز يوميا، والاتفاق النووي مستبعد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه يحكم القبضة على مضيق هرمز، ويشير إلى إزالة الألغام البحرية منه. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر نشر قوات أوروبية في أوكرانيا إعلان حرب ضد بلاده. إصابة العشرات جراء خروج قطار عن مساره شمال فرنسا. زلزال بقوة 6 درجتان يضرب جزيرة جاوة في إندونيسيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
6: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
0: Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen
3: FM sözünle. Türkmen FM sözünle. Bağdat frekansımız 89.9.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM'de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

aşkım gururum bitmez nazımsın, alın yazımsın gönül sazımsın, aşkım gururum bitmez nazımsın.

Gönül sazımsın, aşkım gururum, bitmez nazımsın, alın yazımsın, gönül sazımsın, aşkım gururum, bitmez.